0: TRT Name.
1: Saat 7.
0: Haberler.
1: Günaydın, iyi sabahlar sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit yakınlarıyla gazi ve gazi yakınlarının kamu kurumlarına yerleştirilmesi kura töreninde konuştu. Erdoğan, terörün bu topraklarda bir daha asla zemin bulmaması için gereken her türlü adımı kararlılıkla atacağız dedi. Terörsüz Türkiye sürecinin devlet projesi olduğunu vurguladı. Şehitlerimizin ruhlarını incitecek hiçbir girişime müsaade etmeyeceğiz ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere ABD'ye gidecek. Erdoğan, 22 Eylül'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap edecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda dünya sorunlarına çözüm getiren vizyoner bir konuşma yapacağını söyledi. Cumhurbaşkanımız yapay zeka konusunda da risklere karşı adım atılması çağrısı yapacak dedi. Katıldığı bir televizyon yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Fidan, İsrail'in Netanyahu politikalarıyla sadece bölgeye değil tüm dünyaya bir tehdit olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Güney Kıbrıs Rum yönetimini sert sözlerle eleştirdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Güzel Yurt Soğuk Hava Deposu açılış töreninde konuşan Yılmaz, Rum kesimi buradaki insanlara zarar vermek için her türlü gayreti sarf ediyor, bu halkı izole etme çabanız hiçbir zaman başarıya ulaşamayacak dedi. Ankara Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 19. durağı olarak 27 Eylül'e kadar kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapacak. Festival kapsamında 42 farklı mekanda 518 etkinlik ve 50'den fazla lezzet noktası yer alıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da festivalin açılışını CSO Ada Ankara'daki sergileri ziyaret ederek gerçekleştirdi. Ankara'da son bir hafta içerisinde yakarak mala zarar verme ve silahla kasten yaralama suçlarını gerçekleştiren suç örgütüne yönelik soruşturma başlatıldı. Ankara Başsavcılığı 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Gözaltına alınan ve mahkemeye sevk edilen 5 kişi tutuklandı. Denizli'den Balıkesir'e giden yolcu otobüsü yoldan çıkarak kaza yaptı. İçerisinde 37 yolcunun bulunduğu otobüste aralarında şoför ve muavinin de olduğu toplamda 18 kişi yaralandı. İstanbul Büyükçekmece'de inşaat alanında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan iki işçiden biri kurtarılırken diğer işçinin cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürüyor. Rusya'nın düzenlediği hava saldırılarında 4 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı. Moskova, Ukrayna'da 5 yerleşim biriminin de ele geçirildiğini duyurdu. Yapay zekanın gelişme hızına ilişkin tartışmalar sürerken ABD Başkanı Trump'tan dikkat çekici bir çıkış geldi. Yapay zekanın sanayi devrimi ve internet kadar büyük bir dönüm noktası olduğunu belirten Trump, onu destekleyip sahip çıkacağız dedi. Bu kapsamda yapay zeka kuvvetleri kuracağını ilan ederek birimin başına yapay zeka çarı adını verdiği üst düzey yönetici atayacağını açıkladı. Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor evinde Galatasaray'ı 4-0 mağlup etti. Bordo Mavililerin 3 golü Muhammed Salah'tan gelirken diğer golünü ise Saviolo kaydetti. Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk ve Leslie Ugo Çukwu kırmızı kart gördü. Trabzonspor bu galibiyetle puanını 10'a çıkartırken sarı kırmızılılar 13 puanda kaldı. Trendyol Süper Lig'de 6. hafta bugün 4 maçla tamamlanacak. Program şöyle: saat 17'de 2 karşılaşma var. Fenerbahçe Eyüpspor'u ağırlarken Erzurumspor Futbol Kulübü ile Samsunspor karşı karşıya gelecek. Saat 20'de ise Beşiktaş Ahmet Sportif faaliyetlerle deplasmanda karşılaşırken Göztepe evinde Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.
0: Hava durumu.
1: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Bolu, Ankara, Çankırı, Kırıkkale çevreleri, Tekirdağ ve Kırklareli'nin doğusuyla İstanbul'un kuzey kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize'nin doğu ilçeleriyle Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklığı şöyle: Ankara ve Giresun 24, İstanbul ve Ağrı 27, İzmir ve Edirne 31, Malatya 28, Aydın ve Şanlıurfa 35, Antalya 32, Kahramanmaraş ve Diyarbakır 34, Trabzon ve Van 25, Rize, Sivas ve Erzincan 26, Bolu ve Erzurum 23, Ardahan 19 derece. Haberleri sunduk.

Günaydın sevgili dinleyicilerimiz. Gününüz aydın olsun. Güzel bir gün, güzel bir pazar sabahı diliyoruz size. Sabahın Namesi programından TRT Ankara Radyosu stüdyolarından hepinize sevgiler, saygılar sunuyoruz. 3 saat boyunca sizinle birlikte olacağız. Her zaman olduğu gibi bugün de önce bizim seçtiğimiz eserleri dinleyeceğiz. Sonra sizden bize ulaşan istek eserlere yer vereceğiz. Daha sonra da hava ve yol durumundan bilgiler paylaşacağız. Sosyal medyada Facebook, Instagram ve X'ten TRT Name yazarak mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Ayrıca internet ortamından dinlemek isterseniz radyo.trt.net.tr'den TRT Name'yi ve trtdinle.com'dan da radyoyu tıklayarak TRT Name yazılan butonu seçtiğinizde biz yine sizinleyiz. Programı hazırlayan Suzan Yalım, teknik yönetmenimiz Adem Gürlek ve spikeriniz ben Betül Yıldız Altay. Şimdi programımızın ilk şarkısını dinliyoruz. Hicaz makamında sözü ve müziği Zübeyde Yalın Öktem'e ait. Alp Arslan söylüyor. Adın esen yerlerde.

Bestesi ve güftesi yine Zübeyde Yalın Öktem'e ait olan aynı makamdaki bir başka şarkıyı Nilgün Aygül Bingöl seslendirdi. Beni benden alan yıllar, seni benden çalan yıllar, yalan yıllar. Bu kez Melda Kuyucu Kılıç geliyor mikrofona, sözü Hüsamettin Olgun'a, müziği Avni Anıl'a ait Nihavent makamında bir eser dinleyeceğiz. Bir Eylül getirdi sevgini bana, içime bir ateş düştü ki sorma.

birbirinden güzel iki nihavend eser dinledik sevgili dinleyicilerimiz. İlk eserimizi İhsan Güvenç'in sesinden dinledik. Sizi bu şehirde ilk görüyorum dedi. Eserimizin bestesi Aydın Tekindor'a ve güftesi Yalçın Bennican'a aitti. Ve diğer beste eserimizde Esra İçüz'ün sesinden dinledik. Tükendi içimde aşk ile sevgi dedi sevgili dinleyicilerimiz. Bestesi Elizabeth Gençel'e aitti. Ve güftesi de Sami Derintun'a imzalıydı. Şimdi yine Nihavent makamında bir eser dinleyeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Erol Saya'nın Nihavent şarkısını dinleyeceğiz. Turgay Kızıltuğ söyleyecek. Güftesi Mehmet Gökkaya imzalı. Kalbe dolan o ilk bakış unutulmaz, unutulmaz.

Kürdi makamında bir eser dinledik. Eserimizin hem bestesi hem de güftesi Tülay Arıcı'ya aitti. Milihat Gözses'in sesinden rüzgar, fırtına, yağmur böyle geçti hayatım dedi. Şimdi Uşak makamında bir eser dinleyeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Hasan Eylen'in sesinden eserimizin bestesi Selçuk Tekay'a, güftesi Sami Derintuna'ya ait. Baharı beklerken ömrüm kış oldu.

Bestesi ve güftesi Saadettin Kaynağı ait olan Muhayyer makamındaki eseri Elif Güreşçi'nin sesinden dinledik. Esmerim kıyma bana dedi. Sevgili dinleyicilerimiz, Hicaz eserlerle devam edecek programımız. Şimdi Nusret Yılmaz'ın sesinden bir eser dinleyeceğiz. Eserimizin hem bestesi hem de güftesi Sabahattin Hizmetli'ye ait. Bir yangına koşar gibi nedir bu hız, bu ne telaş?

Bestesi Bilge Özgen'e, güftesi Mülazım Yıldırım'a ait Hicaz makamındaki eseri Seda Gökkadar'ın sesinden dinledik. Haberler yollasam, seni çağırsam dedi. Yine Hicaz makamında bir eser dinleyeceğiz şimdi sevgili dinleyicilerimiz. Bestesi Avni Anıl'a, güftesi Rüştü Şardağ'a ait. Vedat Kaptan Yurdakul söylüyor. Rüya gibi uçan yıllar, biraz durun, durun biraz.

0: Hava durumu.
1: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Bolu, Ankara, Çankırı, Kırıkkale çevreleri, Tekirdağ ve Kırklareli'nin doğusuyla İstanbul'un kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize'nin doğu ilçeleriyle Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu doluyla Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklığı şöyle: Ankara, Konya, Kütahya ve Giresun 24, İstanbul, Çankırı ve Ağrı 27, İzmir ve Manisa 31, Antalya 32, Kahramanmaraş, Adana ve Diyarbakır 34, Bolu ve Erzurum 23, Ardahan 19 derece.
0: Yol durumu.
1: İnegöl-Bozüyük yolunun 31 ile 34. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım Bozüyük-İnegöl istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Van-Hakkari yolunun 12 ile 13. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
0: TRT Name.

Sizden gelen mesajlarla, istek eserlerle başlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Enis Türk, İzmir Bergama Gökçeyurt'tan Güzel Ülkeme Günaydın diyor. Sıradaki eseri sevgili eşi Ayşen Hanım'a, oğlu Özgür'e, kızı Özge'ye, torunları Enis, Ela ve Uzay'a, TRTname dostlarına ve radyonuz emeklilerine armağan ediyorum. İyi yayınlar dilerim demişler. Maya Türköz, İzmir'den günaydın diyor. Mutlu sabahlar, mutlu pazarlar dilemişler. Teşekkür ederiz. Hepimize güzel, sağlıklı bir gün olsun. Teşekkür ediyoruz bu güzel program için diyorlar. Biz teşekkür ederiz. Savaş Özata, İzmir'den günaydın diyor. Keyifli, mutlu dinlemeler, güzel bir pazar günü geçirmeniz dileğiyle diyor. Çok teşekkür ederiz biz de. Cumali Göncü, günaydın, mutlu sabahlar. Tarsus, Kahraman Gülek Yaylası'ndan kucak dolusu selamlar. Sıradaki esere ortak olmak istiyorum. Değerli eşime, TRTname yayın ve yapım ekibine, TRTname dostlarıma armağan etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorlar. Siz de iyi ki varsınız. Sinan Öksüzoğlu, Trabzon Arşin'den selamlarını gönderiyor. Abdurrahman Beşir için istiyorum eserleri, iyi yayınlar diliyorum demişler. Nusret Tiryaki, Samsun Yakakent Kozköy'den günaydın diyorlar. TRTname dostlarıma, koro, resim, ritim arkadaşlarıma armağan etmek istiyorum. Teşekkür ediyorum diyorlar. Ali Özdener Gaziantep'ten sevgilerini göndermiş. Ali İbrahim Zengin, Mehmet Yarcı, Servet Kaya ve TRTname dostlarını armağan ediyor. Güzel bir eser dinleyeceğiz Hicaz makamında. Eserimizin bestesi ve güftesi Necdet Tokatlıoğlu'na ait sevgili dinleyicilerimiz. Gönül Akkor söyleyecek. Yalancının birine kapıldı kandı gönül diyecek. Ardından Samsun'dan Seniha Cengiz Han'ın isteğini dinleteceğiz size. Sevgili eşi Mehmet Bey'e, oğulları Aykut ve Gürhan'a, Atakum TSM korosundaki arkadaşlarına, ekibimize çok teşekkür ederiz. Armağan etmişler. Bayati makamında eserimiz bestesi Erol Sayan'a, güftesi Necla Gürer'e ait. Tuncay Eraslan söyleyecek. Seni ne çok sevdiğimi söylesem de bilemezsin.

Ahmet Uzan İzmir Buca'dan selamlarını gönderiyor. Sevgili eşi Zeynep Hanım'a ve çocuklarına, torununa ve yeğenine, kızları Sude Nur'a armağan ediyor. TRT Name dinleyen herkese selamlarını gönderiyor. İbrahim Kaçar, günaydın dostlar, mutlu bir hafta sonu olsun. Eskişehir'den selamlar diyor. Mehmet Turan, Kahramanmaraş Afşin'den selamlarını gönderiyor. Ali Balcı, Manisa Turgutlu'dan sevgilerini gönderiyor ve iyi yayınlar diliyor. Emeği geçen herkese teşekkür etmişler. Biz teşekkür ediyoruz. Ve sevgili dinleyicilerimiz, Zeki Gül Eskişehir'den selamlarını gönderiyor. Ecvet Kurt, Kocaeli Gölcük'ten günaydın diyor. Emeği geçen herkese teşekkür etmiş. Mustafa Ayla Aydemir, Ordu Fatsa'dan kucak dolusu selamlar diyor. Değerli Sabahın Namesi dinleyenlerine armağan ediyorum eserleri demişler. Gülden İbiş İmamoğlu, Denizli'den sevgilerini gönderiyor. Teşekkür ediyoruz. Şahap Ünal, Uşak Eşme'den bizi dinliyor. Torunu Ares için eserler istemiş. Teşekkür ediyoruz. Ali Aydoğdu Trabzon'dan selamlarını göndermiş. Selahattin Erzi ve eşi Yıldız Erzi'ye armağan etmek istiyorum diyor. Burhanettin Kaya Ülgen İstanbul Üsküdar'dan bizi dinliyor. Sıradaki eseri sevdiklerime ve ekibinize armağan ediyorum diyor. Çok teşekkür ederiz. Ankara Radyosu'ndan sevgilerimizi gönderiyoruz bize İstanbul'a. Hasan Cengiz, günaydın arkadaşlar, tüm dostlarıma gelsin eserler demiş. Muharrem Yorulmaz, kolay gelsin, hoş geldiniz, safalar getirdiniz, güzel bir pazar günü olsun demişler. Ankara'dan kucak dolusu sevgiler gönderiyoruz biz de size. Zeki Gün, Burdur Esenevler'den selamlarını gönderiyor. Ailesine, çocuklarına, eşine, torunlarına ve TRT Name dostlarına armağan ediyor eserleri. İsmet Köklü, Kayseri'den selamlarını ve sevgilerini gönderiyor. Mehmet Gücü Yener, günaydın, hayırlı günler, sağlıklı, huzurlu bir gün olsun demişler. Çok teşekkür ederiz. Ve TRT Name sayfa dostlarına armağan ediyor eserleri. Yıldırım Gürses'in Muhayyer Kürdi şarkısını dinleyeceğiz. Selma Ersoy söyleyecek. Yıllar sonra rastladım çocukluk sevgilime diyecek. Ardından Bolvadin'den İbrahim Özdemir'in isteğini dinleyeceğiz. Eseri kendisine ve ekibimize armağan etmiş. Çok teşekkür ediyoruz. Şükrü Tunar'ın Uşak şarkısını dinleyeceğiz. Muazzez Abıcı söyleyecek. Güller arasında seni bensiz gören olmuş.

Ekrem Mert, günaydın. Altınordu'dan dinliyorum sizi. İyi pazarlar dilerim diyor. TRTname dinleyen herkese armağan etmek istiyorum. Beni de istek sırasına alırsanız memnun olurum, teşekkür eder, iyi yayınlar dilerim demişler. Tabii alırız. Ve Instagram hesabımıza da mesajlar geliyor sevgili dinleyicilerimiz. Teşekkür ediyoruz. Isparta Senirkent'ten Erhan Yavuz da bizi dinliyor. Sıradaki eseri şu an görev yapan doktor kızım Sena'ya ve Zübeyde Hanım'a armağan etmek istiyorum diyor. Hicaz makamında bir eser dinleyeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Zekai Tunca'nın sesinden kapıldım sana bir mecnun gibi diyecek. Ardından Adana'dan Selahattin Erzi'nin isteğini dinleyeceğiz. Kendisi sevgili eşi Yıldız Erzi'ye ve ekibimize armağan ediyor. Başarılı yayınlar diliyor. Her zaman olduğu gibi çok nazik. Teşekkür ediyoruz. Eserimizin bestesi Selahattin Pınar'a, güftesi Mustafa Nafiz Irmağa ait ve Hüzzam makamında Mediha Şen Sancakoğlu söylüyor. Gecenin matemini aşkıma örtüp sarayım.

İhsan Demircioğlu, herkese günaydın, gününüz aydın olsun. Güzel Ankara'mızın güzel radyosuna merhaba. Sıradaki eseri size armağan ediyorum. İyi ki varsınız demişler. Zeki Gün, Burdur Eser.

İstanbul'dan selamlar. Sıradaki eseri eşime ve arkadaşlarıma armağan etmek istiyorum. Kolaylıklar dilerim diyorlar. Teşekkür ederiz. Sevgili dinleyicilerimiz Kemal Gökçe de bizimle. Kütahya Tavşanlı'dan günaydın diyor. Ekibinize sevgiler, saygılar, selamlar. Sıradaki eser kendime, size ve TRT'nami dinleyen herkese armağan olsun demişler. Teşekkür ederiz. Halil Ergin Safranbolu'dan selamlarını gönderiyor. Musa Aytuğ Bartın'dan sevgilerini gönderiyor. İbrahim Halil Zengin Gaziantep'ten selamlamış bizi. İpek Yolu Kültür Sanat Derneği Ali Acıburç TSM korosundaki arkadaşlarıma, eşime ve kızıma armağan ediyorum. Güzel bir gün diliyorum diyorlar. Salih Kurt Manisa'dan bizi dinliyor. TRT'name dostlarına eserler armağan ediyor. Fahri Özdemir hayırlı sabahlar diliyor. 25 yıllık yol arkadaşım, kıymetli eşim, postacı Fadime Hanım'a armağan olsun demişler. Ali Yöntem Bucak'tan sevgilerini gönderiyor. Suna Koçak, Yıldız Erzi, Zafer Özkara, Fatma Açan'a armağan ediyorum eserleri bugün diyorlar. Fatma Ateşok Almanya'dan günaydın diyor. Sıradaki esere ortak olmak istiyor. Sevgiyle kalın demişler. Ceyran Şimşek Ayar Samsun Atakum'dan iyi günler diliyorlar. Ordu'dan selamlıyor bizi Leyla Çabuk. Çağatay Durak Bingöl'den selamlarını gönderiyor sevgili dinleyicilerimiz. Sevgili Fatma Açan, Karadeniz Ereğli'den gönül dolusu selamlar, sevgiler gönderiyor bize. Yıldız İslamoğlu, Zafer Özkara, Ali Yöntem, Feyzi Akşen, Erdemir Musiki Derneği üyelerine ve ekibimize armağan etmişler. Doktor İsmet ve eşi Ayşe Onuk için istiyorum diyorlar. Güzel bir eser seçmişler kendileri. Mevsimler ayrıdır, çiçekler başka adlı eseri dinleyeceğiz. Bu arada Abuş Bakır'da Hatay Antakya'dan günaydın diyor bize. Sevgili eşi Gülşen Hanım'a, evlatları Onur ve Emre Beylere, ayrıca radyoyu dinleyen herkese İnci Çayırı'nın sesinden bir eser istemişler. Biz böylece iki güzel isteği birleştirmiş olduk. Sevgili yapımcımız birleştirmiş oldu. Bestesi Avni Anıl'a, güftesi Halil Soyer'e ait Kürdeli Cazker makamında bir eser dinleyeceğiz. İnci Çayırlı sizin için söyleyecek. Mevsimler ayrıdır, çiçekler başka diyecek. Ardından Hasip Uygun'un seçimini dinleyeceğiz. Manisa Salihli'den selamlarını gönderiyor. Bestesi ve güftesi Osman Nihat Akın'a ait eserimizin Gülden Sarıkaya söyleyecek. Girdim yarın bahçesine, gül dibinde gülizar diyecek.

Fatma Can Çanakkale'den TRT Name yayın ve yapım ekibine, müziksever TRT Name dostlarıma selamlar, sevgiler. Sıradaki eseri çocuklarım Murat ve Mehtap'a, torunlarım Dağhan ve Egehan'a armağan ediyorum. Programın hazırlanmasında emeği geçen herkese armağan olsun, iyi ki varsınız diyorlar. Çok teşekkür ederiz bu güzel nazik mesajınız için. Sevgili dinleyicilerimiz, mesajlarınız gelmeye devam ediyor. İlginiz için de ayrıca teşekkür ediyoruz. Mithat Kaykı, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, kolay gelsin, iyi yayınlar diyor bize. Edirne Uzunköprü'den dinliyor. Her şey gönlünüzce olsun, sıradaki esere ortak olmak istiyorum. Sevgili eşim Çiğdem Hanım'a, kızım Nehir'e armağan etmek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum, harikasınız demişler. Selami Kabakçı, Niksar'dan selamlarını gönderiyor. TRT Name dostlarıma armağan ediyorum diyor eserleri. Teşekkür ediyoruz. Osman Selçuk Altun, Kara Mürser'den günaydın diyor. İyi yayınlar dilemiş bize. Sevgili eşi Pınar Çetin Altun'a, TRT Name dostlarına ve sağlık çalışanlarına armağan ediyor eserleri. Teşekkür ederiz. Şükrü Özdamar, merhaba günaydın Nide Bor'dan, mutlu huzurlu bir pazar günü olsun diyor. Zafer Özkara, Hatice Okur, Recep Gayretli ve TRT Name dinleyen herkese armağan etmek istiyorum. İyi yayınlar dilerim diyor. Bayram Gökçen Fethiye'den bizi dinliyor. Zeynep Eren Kerem ve Metehan'a armağan ediyor. Servet Şahin günaydın demiş. Gülsefa Koç Yiğit Can Bolat Erdek'ten sevgilerini gönderiyor. Güzel bir pazar günü olsun. Hep sevgiyle kalın demişler. Çok teşekkür ediyoruz. Ve sevgili dinleyicimiz, kullanıcı ismini tam olarak okuyamadığım için zikredemiyorum. Tüm ekibe, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Sevgilerini sunuyorum, özür diliyorum. Sevgili Zübeyde Yalın Ökten'miş kendisi. Kıymetli yapımcımıza ve spikerimize selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum demişler. Biz çok teşekkür ediyoruz. Biz de size sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Zeki Ayhan Bey, İstanbul'dan güzel bir yayın diliyorum ve yapımcılara kolay gelsin diyorum demişler. Suzan Ülkü, Antalya'dan kucak

dolusu sevgiler gönderiyor. Zeki Rıdvan Yalçın Anamur'dan sevgilerini gönderiyor ve ailesine armağan ediyor eserleri. Cahit Koçak, günaydın TRTname dostlarım. Kapadokya Avanos'tan kucak dolusu selamlar. Marmaris'te bulunan kızım Figen'e, torunum Defne'ye, dinleyen herkese armağan olsun eserler diyor. Gülten Duran Mersin'den günaydın diyor. Sevinçli, neşeli bir gün olsun. Gönül dolusu sevgiler diyor. Muhayyer Kürdi makamında eser dinleyeceğiz. Alper Diler söyleyecek. Sevenler hep ağlarmış diyecek. Ardından Hatay Antakya'dan Mehmet Andız'ın isteğini dinleyeceğiz. Sevgili eşi Serpil Hanım'a, oğlu Berkay'a, Bursa Mustafa Kemal Paşa Devlet Hastanesi'nde çalışan kızı Özge Nur'a, damadı Samet'e ve bize armağan etmişler. Süheyla Eren'in sesinden Uşak bir eser dinleyeceğiz. Canımın yoldaşı ol, gönlüme bir neşe bırak.

Yaşar Köksal Ankara Çubuk'tan bizi dinliyor, günaydın diyor. Çayımı içerken keyifle müzikleri dinliyorum, çok teşekkür ediyorum demişler. Zehra Bıçakçı İzmir'den günaydın diyor, zevkle dinliyoruz, çok teşekkür ediyorum emeğinize demişler. Macit Zinet Baş, Lüleburgaz, Ceylanköy'den selamlarını gönderiyor. Funda Türker, Meliha Öz, Hamide Umut'a armağan ediyorum diyor kendisi. Ve sevgili dinleyicilerimiz, Osman Ölçer, Samsun İlk Adım ilçesi Çiftlik Caddesi'nden tüm yurduma selam olsun. Her gününüz bir önceki günden daha güzel olsun demişler. Samsun Hürriyet Mahallesi'nden dostum Murat Bayrak için istiyorum eserler, çok teşekkür ediyorum diyorlar. Ahmet Özçelik bizi dinliyor. Ailesine, torunlarına ve eşine armağan ediyor. Mersin Erdemli'den bizi dinliyor. Caner Şafak Uzunemeroğlu Ordu'dan günaydın diyor. Herkese armağan ediyorum demişler. Murat İşi Sağlam Nide Kemerisar'dan günaydın diyor. Sevgili eşi Nisa Hanım'a armağan ediyor. Teşekkür ediyoruz. Mustafa Çatlakkaya hayırlı yayınlar, kolay gelsin. Adana'dan selam olsun diyor. Nurullah Çoban günaydın diyor. Aksaray Ihlara Vadisi'nden kucak dolusu selamlar sunuyorum size. Aileme, torunlarıma ve dağcı arkadaşlarıma armağan ediyorum demişler. Ve sevgili dinleyicilerimiz, Meral Özsan Elazığ'dan günaydın diyor, bize iyi yayınlar dilemiş. Sevgili eşi Erol Bey'e, kendisine, çocuklarına, torunlarına ve ekibimize de armağan ediyormuş. Sevgiler göndermiş bize. Uğur Heybeli Isparta Senirkent'ten bizi dinliyor. Anamur'dan Koray, Burçin, Gülçin, Ceyhun ve Dilşat için istiyorum, İyi ki varsınız diyorlar. İbrahim Yıldırım Hatay Dört Yol'dan selamlarını gönderiyor. Erhan Yavuz Isparta Senirkent Başköy'den bizi dinliyor. Biricik kızı Doktor Sena Hanım'a ve kıymetli eşi Zübeyde Hanım'a armağan ediyormuş. Emine Atamer İstanbul'dan merhaba diyor bize. Ve Hatice Okur Antalya'dan turunç kokulu sevgiler gönderiyorum size diyorlar. Çok teşekkür ederiz. Gönlünüzden geçen bir eseri bana da armağan edebilir misiniz demişler. Sevgiyle kalın diye de eklemişler. Şimdi dinleteceğimiz ilk eser sevgili Hatice Hanım'a da armağan olsun. Kemal Bulut Ankara Ümitköy'den günaydın diyor. Emine Yarar hayırlı sabahlar dilemiş bize. Osman Çokyaman Adana Tellidere'den sesimizin ulaştığı her yere selam olsun diyor. Teşekkür ediyoruz. Gülsefa Koçyiğit Can Bolat Erdek'ten sevgilerini gönderiyor. Mutlu pazarlar diliyor bize. Nihavent makamında bir eser dinleyeceğiz. Turhan Ögen'in sesinden. Unutturamaz seni hiçbir şey, unutulsam da ben diyecek. Ardından Hüseyini makamında bir eser dinleyeceğiz. Sevim Tanürek söyleyecek. Selda Karayiğit'in seçimi. Kendisi Edirne'den bize sevgiler gönderiyor. Keklik dağlarda şağlar diyecek.

Sandberk. Güzel bir pazar günü diliyorum ekibinize. Teşekkür ediyorum. Ankara Cebeci'den Huriye ve Hasan Berk sizi dinliyoruz ve çok teşekkür ediyoruz demişler. Biz teşekkür ediyoruz. Engin Erdoğan Çanakkale'den selamlarını gönderiyor. İsmet Dragan İstanbul Güngören'den herkese günaydın diyor. Sıradaki bir esere ortak olmak istiyorum. Çok teşekkür ediyorum demişler. Emeğinize sağlık diye de eklemişler. Sadıka Tavukçu İstanbul 4 Levent'ten günaydın diyor. Ablasına armağan ediyormuş sıradaki eseri. Emeğe geçen herkese teşekkür ediyor. İlyas Aydın, orman yangınlarına dikkat edelim lütfen. Yeşil vatanımızı korumak hepimizin görevi diyor. Tokat Ormanbeyli Köyü'nden bizi dinliyor. Lütfen yerlere çöp atmayalım diye de eklemiş. Köksal Kılıç Zonguldak'tan bize mesaj gönderiyor. Selamlarını gönderiyor. Adnan Önem, dağlarından, yağ ovalarından bal akan, incir ve zeytin diyarı Aydın Efeler'den selamlarını gönderiyor. Mehmet Acarca İstanbul Ataköy'den günaydın diyor bize. Yurdumuzun her köşesine selam olsun demişler. Bestesi Muzaffer İlkar'a, güftesi Güzide Taranoğlu'na ait bir eser dinleyeceğiz. Alper Ayorak söyleyecek. Tadı yok sensiz geçen ne baharın ne yazın diyecek. Ve Murat Odabaşı. Her zaman büyük bir özenle, her zaman çok güzel mesajlar gönderen bir dinleyicimiz. Kendisine çok teşekkür ediyoruz.

bu övgüleri için öncelikle. Türk sanat müziğinin o eşsiz makamlarıyla bizi buluşturuyorsunuz sabahın namesi demiş kendisi. Musiki'nin ruhuna yakışan kusursuz diksiyonunuz ve mikrofon başındaki mesleki inceliğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ses tonunuzdaki ölçülü sıcaklık, dinleyiciye duyduğunuz derin saygı, programı sadece bir müzik yayını değil heyecanla beklediğimiz bir musiki şölene dönüştürüyor diyor. Yayın ritmini ayarlamadaki ustalığınız, eserler arasındaki o akıcı geçişleriniz, her kelimenizde hissettirdiğiniz sunum zarafeti sabahın namesinin sabahlarımızın vazgeçilmesini yapıyor. Emeğinize çok teşekkür ediyoruz demişler. Biz çok teşekkür ediyoruz. Ankara Radyosu'ndan sevgilerimizi gönderiyoruz size. Eserimizin bestesi ve güftesi Yıldırım Gürses imzalı, Ayfer Er söyleyecek. Bir garip yolcuyum hayat yolunda.

dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Haftaya yine aynı gün ve saatte buluşmak üzere diyelim. Cumartesi ve pazar saatlerimiz 7'yi gösterdiğinde program yapımcımız Suzan Yalın.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere ABD'ye gidecek. Erdoğan 22 Eylül'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap edecek. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret kapsamında BM Genel Sekreterinin yanı sıra çeşitli ülkelerin devlet ve hükümet başkanları ile ikili görüşeceğini belirtti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda dünya sorunlarına çözüm getiren vizyoner bir hitabı olacağını söyledi. Cumhurbaşkanımız yapay zeka konusunda da risklere karşı adım atılması çağrısı yapacak dedi. Katıldığı bir televizyon yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Fidan, İsrail'in Netanyahu politikalarıyla sadece bölgeye değil tüm dünyaya bir tehdit olduğunu belirtti. İsrail bağlantılı kişilerce yönetilen uluslararası yasa dışı Forex dolandırıcılık ağına yönelik operasyonlar sürüyor. İstanbul ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltındaki şüpheli sayısı 203'e yükseldi. Yakalanan 47 yabancı uyruklu şüpheliden 11'inin İsrail vatandaşı olduğu tespit edildi. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma derinleştiriliyor. 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 23 şirkete kayyum atandı. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında eski Silivri Başsavcısı ile eski cezaevi savcısı tutuklandı. Kozinoğlu'nun iki koğuş arkadaşı hakkındaysa ev hapsi uygulanmasına karar verildi. Soruşturmada 4 zanlı daha gözaltına alındı. Öte yandan Kozinoğlu'nun öldüğü gün koğuşunda kaydedilen görüntüler de ortaya çıktı. Milli Savunma Bakanlığı Deniz Kurdu 1 tatbikatının bugün başlayacağını açıkladı. Deniz Kurdu 1 2026 tatbikatı Karadeniz, Adalar Denizi ve Doğu Akdeniz'de icra edilecek. 25 Eylül'de tamamlanacak. Mavi Vatan'ın Deniz Kurdu zamanı başlığıyla duyurulan tatbikata 100 gemi, 50 hava aracı ve 14 bin personel katılacak. Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaşımında Mavi Vatan'ın her köşesinde güçlü, kararlı ve her zaman hazırız ifadesine yer verildi. CHP'de yeni hafta hareketli geçecek. Perşembe günü Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında MYK toplanacak. Cuma günü milletvekilleri ve parti yönetiminin 3 gün sürecek Abant kampı başlayacak. Kampta yeni yasama dönemine ilişkin strateji ve CHP'nin meclis çalışmalarında izleyeceği yol haritası ele alınacak. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürüyor. Ukrayna

Devlet Başkanı Zelenski, Rus hedeflere yönelik yeni uzun menzilli saldırılara onay verdiğini açıkladı. Rusya'nın Moskova bölgesi bir haftada 2000'i aşkın insansız hava aracıyla hedef alındı. Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği hava saldırılarındaysa 4 kişi hayatını kaybetti. Haberleri sunduk.

geçmiş zaman olur ki. Ama İstanbul stüdyolarından gönül dolusu sevgiler, saygılar sunuyoruz. Yepyeni bir günde Türk musikimizin eşsiz nameleriyle sizlerle buluşmanın heyecanını yaşıyoruz. Geçmiş zaman olur ki programına hoş geldiniz kıymetli dostlarımız. Müzik ortak duygular yaratır, insanları bir araya getirir, toplumsal sorunlara dikkat çeker. Ve Türk musikimizin de kültürümüzdeki yeri apayrı. İşte biz de Türk müziğimizin makamsal zenginliği içerisinde ortak duygularda beraberce buluşmaya devam ediyoruz. Bugün de şarkıların dilinden konuşacağız. Bazen hüzünleneceğiz, bazen coşacağız ve yine günün güzelliklerini beraberce paylaşacağız. Teknik yönetmenimiz sevgili Gülsen Kızıler ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e en sevdiğiniz şarkılarla harika bir müzik yolculuğuna çıkacağız. Bugün programımıza Hüzzam makamında şarkılarla başlıyoruz. Beste ve güftesi Yusuf Nalkesen'e ait olan çok özel bir eserle size merhaba diyoruz. Emel Sayın bizlerle birlikte olacak, sanatçının 1976 yılında seslendirmiş olduğu bir kaydı paylaşacağız. İçimde kim vardır bir bile bilsen, kendini bulursun kalbime girsen. Ben gibi bir yansan, bir sevebilsen, kendini bulursun kalbime girsen.

Yine bir Yusuf Nalkesen şarkısı dinledik. Medaşen Sancakoğlu bizlerle birlikteydi. Hüzzam makamındaki bu şarkı 2015 yılında yayınlanan Unutulmayan Bestecilerin Unutulmayan Eserleri isimli albümde yer alıyordu. Evet efendim, şimdi ise programımıza yine Hüzzam bir şarkıyla devam ediyoruz. Bir Abdullah Yüce bestesi. Abdullah Yüce'nin sesinden de aşina olduğumuz bir şarkı. Güfte Hasan Bayrı imzalı Zeki Müren icrasıyla dinleyeceğiz. Bu ne sevgi ah, bu ne ızdırap, zavallı kalbim ne kadar harap. Tabii sevgi bu kadar acı verir mi, yoksa tüm yaralarınızı sarar mı? Tercih o sevdanın taraflarına ait, ancak Hasan Bayrı bu dizelerle sevdanın onda bıraktığı acıyı çok çarpıcı şekilde dile getirmiş. Biz de şimdi bu güzel şarkıya beraberce eşlik edelim.

Kemal Caner yine ritmimizi artıran, günümüzü renklendiren harika bir hüzzam türküyle bizlere seslendi. Şimdi ise 1994 yılına uzanacağız beraberce ve Ayşe Tunalı'ya kulak vereceğiz. Sanatçının Saatler Mi Durmuş isimli albümünde yer alan Güfte Ali Atakul, Beste İlgün Soysev imzalı hüzzam bir şarkıyı dinleyeceğiz. Bir sonbahar misali sararan gönlümde bir yaprak ol, sen de savrul istiyorum. Bir diğer adıyla Damla Damla Anılar sizlerle.

İstanbul Radyosu'nun değerli sanatçısı Nazan Sıvacı'nın 2001 yılında seslendirmiş olduğu bir kaydı sizlerle paylaştık. Hüzzam Bir Yesari Asım Arsoy bestesi dinledik. Birlikteliğimizin bu bölümüne Niyavent şarkılarla devam edeceğiz. Ankara Radyosu UT sanatçısı Bayram Coşkuner'den dinleyeceğimiz Niyavent Taksim'in ardından İstanbul Radyosu'nun kıymetli sanatçısı Tülay Canik bizlerle birlikte olacak. Biliyorsunuz Tülay Canik hem ülkemizde hem de yurt dışında birçok konserde yurdumuzu ve Türk müziğimizi başarıyla temsil etmiş isimlerden biri. 1966 yılında başladığı profesyonel sanat yaşamında yapmış olduğu konserler, yer aldığı programların yanı sıra Yıldırım Gürses önderliğinde oluşturulan bir grupla da çağdaş Türk müziğimizin örneklerinin dinleyicilerle buluşmasına katkıda bulunmuş bir isim. Kendisine de sevgilerimizi, saygılarımızı sunalım ve kendisinden dinleyeceğimiz bir Hüseyin Mayadağ şarkısıyla sizleri baş başa bırakalım. Ne yazık, boş yere kalbimi yaktın. Dönersin diye

Avni Anıl Hoca'nın güftesi Ümit Yaşar, Oğuzcan'a ait Nihavend şarkısını Asuman Aslım Görgün'den dinledik. Ağla gitar, çal gitar. Nihavend şarkılarının ruhumuza bıraktığı güzelliklerle yolumuza devam edeceğiz. Ancak minik bir mola vermek istiyoruz. Biliyorsunuz her programımızda sizler için minik köşeler hazırlıyoruz. Bugün güne bir söz bırak köşesinde yine önemli bir paylaşımda bulunacağız sizlerle. Avusturya doğumlu psikanalizin kurucusu olan ve psikoloji biliminin de önemli isimlerinden nörolog Sigmund Freud'un bir sözünü sizlerle paylaşacağız. Sigmund Freud şöyle bir söz sarf etmiş. İzler kalır, izler kalırsın. Evet, Freud diyor ki bir başka tespitinde, insan karşılaştığı kişilerin kalıntısıdır. Hayatın akışı içerisinde bizler de yaşamımızda, bazen sosyal çevremizde, bazen iş yerlerimizde farklı farklı insanlarla karşılaşıyoruz. Hayatımıza enteresan insanlar girip çıkabiliyor, bazen sevdiğimiz, bazen çok iyi anlaşamadığımız ve işte herkesten bir iz kalıyor yaşamımızda. Kimi zaman iyi, kimi zaman kötü. Kişilikte belki bu izlerin içinden kendimizi nasıl inşa ettiğimizle alakalı. O yüzden yaşamın akışı içerisinde insanların bize bıraktığı bu izleri en az hasarla atlatabilmek zannediyoruz bizlerin elinde. Bazen yüreğimizi acıtan, bazen bizleri umutsuzluğa sürükleyen, motivasyonumuzu düşüren bu izleri bertaraf etmek yine bizlere düşüyor. Sizler de lütfen ufak pürüzlerle yaşamın güzelliklerini ertelemeyin, ıskalamayın. Bakın hala gökyüzü mavi efendim. Her yeni gün güneş parlıyor ve umut hala sizinle. O yüzden lütfen güzellikleri fark etmeye devam edin ve bunları da müzikle, musikiyle taçlandırın. Hadi şimdi gelin yine o güzel şarkılardan birine kulak verelim ve motivasyonumuzu yükseltelim. Yaşar Özel bizlerle birlikte Nihavend Bir Saadet'in kaynak bestesiyle. Aşk böyledir, aşk böyledir. Aşıkı sevda söyletir.

Samime Sanay, Taner Şener'in güftesi İrfan Türkoğuz'a ait Niyavent şarkısını seslendirdi. Boşuna düşmedik seninle dile. Şimdi ise Necdet Tokatlıoğlu'nun Muayyer Kürdi şarkısında Emel Sayın bizlerle birlikte olacak. Bu sevilen eserin güftesi Türkan Ateş'e ait. Artık yeşerecek bir dalım yok. Yağmurlar yağsa da hoş, yağmasa da. 3 günlük ömrümü bir günde yitirdim. Yarınlar olsa da hoş, olmasa da.

Ankara Radyosu'nun değerli sanatçısı ve şefi Hasan Ellen'in 2011 yılında yayınlanan Hasretim Sana isimli albümünden bir Necdet Tokatlıoğlu şarkısı dinledik. Muayyer Kürdi makamındaki şarkıda sanatçı bize yalancı dünya, yalancı dünya seni neylemeli diye seslendi. Bu güzel şarkının ardından birlikteliğimiz yine Muayyer Kürdi makamında bir şarkıyla devam edecek. Değerli bestekar ve ses sanatçısı Taner Şener'in çok sevilen eserini Ahmet Özhan icrasıyla sunuyoruz. Kıymetini bilemeden, ya biterse diyemeden, gerçek aşkı bulamadan geçti ömrün ilkbaharı.

Sevgili TRTname dostlarımız, birlikteliğimiz tüm hızıyla devam ediyor. Muayyer Kürdi makamındaki şarkıların ardından şimdi Hicaz makamındaki eserlere kulak vereceğiz. 90'lı yılların unutulmaz sesi Yıldırım Bekçi bir Bilge Özgen şarkısıyla konuğumuz olacak. Sözlerini İlter Yeşilay'ın kaleme aldığı Hicaz şarkı, sanatçının 1991 yılında yayınlanan İstanbul'u Terk Edip Gidemiyorum isimli albümünde yer alıyordu. Dediler zamanla hep azalırmış sevgiler. Olsun, bana seninle geçen yıllarım yeter.

Meşesiz dağlarda meleyen kuzu, sürüden ayrılmış dermansız ağlar. Kadir Şençalar'ın Hicaz şarkısını Vedat Kaptan Yurda Kul'dan dinledik. Bu eser sanatçının Ankara Radyosu mikrofonlarında 2016 yılında seslendirmiş olduğu bir kayıttan paylaşıldı. Efendim, birlikteliğimiz devam ederken şimdi beste ve güftesi Zeki Müren'e ait bir şarkıyı dinleyeceğiz. Nazan Sıvacı ile yine geçmişe uzanacağız. Sanatçının beraber ve

Solo Şarkılar programında seslendirdiği bir kaydı sizlerle paylaşacağız. Zeki Müren'in sesinden dinlemeye aşina olduğumuz bu şarkı aslında ilk olarak sanatçının 1974 yılında Pırlanta isimli plağında yer almış. Aldattın beni seviyorum diye, kalbimi yaktın. Günahımı sen çek, mihrabımı elinle yıktın.

Umut Akyürek'in 2001 yılında yayınlanan O Dudaklar Bülbülleşiyor isimli albümünde yer alan Hicaz türküyü dinledik beraberce. Günümüze renk kattı bu güzel türkü efendim. Şimdi ise Gönül Yazar'dan bir eser var sırada. Sanatçı Fethi Kara Mahmutoğlu'nun Hicaz şarkısıyla bizlere seslenecek. Bu eser aynı zamanda sanatçının Gönülden Gönüllere isimli albümünde yer alıyor. Hiçbir şeyde gözüm yok, sen yanımda ol yeter. Kapkaranlık odama mehtap gibi dol yeter.

yeniden yakıp geçti. Bir yangının külünü yeniden yakıp geçti. Bir yangının külünü yeniden yakıp geçti.

Zeki Müren'in özel bir eserini dinlemiştik yayınımızın başında. Şimdi ise Zeki Müren'in sesinden bir Muzaffer İlkar şarkısına kulak verdik. Hicaz makamındaki bu eserin güftesi Şemsi Belli'ye aitti. Sanatçının 88 yılında yayınlanan Anılarım isimli albümünde yer almaktaydı. Bu güzel şarkının ardından ritmimizi biraz yavaşlatacağız ve Selahattin Pınar'ın güftesi Rıza Polat Akkoyunlu'ya ait Kürdeli Hicazkar makamındaki eserini dinleyeceğiz. Muazzez Abacı ile yine 90'lı yıllar rüzgarına kapılacağız. Sanatçının Aşk Olsun isimli albümünde yer alan kaydı sizlerle paylaşacağız. Yalancıdır hep aynalar, gir kalbime gör kendini. Gerçek yüzün bir bende var, gir kalbime gör kendini.

Aksoy'un ilk olarak bir 45'lik plak için seslendirmiş olduğu Avni Anıl şarkısına kulak verdik. Bu şarkıyı sonrasında 80'li yıllarda da yeniden seslendirdi Behiye Hanım. Sevilen eserin güftesi Turhan Oğuzbaş imzalıydı. Evvel Zaman İçinde isimli albümde yer alan Veda Demirkıran'ın seslendirdiği bir Yusuf Nalkesen şarkısı dinliyoruz. Kürdeli Cazkar makamındaki eserde sanatçı bize şöyle sesleniyor. Düşmeden saçlarını ak, gününü gün etmeye bak. Olma sakın yardan uzak. Kime kalmış ki bu alem? Yaşamaya bak, neşelen.

İstanbul Radyosu sanatçılarından Ayfer Er, 2020 yılında yayınlanan Yeşilçam Şarkıları albümünden İsmet Nedim'in güftesi Mehmet Erbulan'a ait şarkısıyla konuğumuz oldu. Muayyer Kürdi makamındaki bu şarkının bir diğer adı geçse de gençlik çağımdı. Efendim birçok Türk filmine de adını vermişti. Özellikle 1971 yılında yayınlanan başrollerini Hülya Koçyiğit ve Cüneyt Arkın'ın paylaştığı Adını Anmayacağım. Yine aynı yıl yayınlanan başrollerinde Emel Sayın'ın oynadığı Feride ve 1971 yapımı başrollerinde Hülya Koçyiğit ile Tarık Akan'ın yer aldığı Beyoğlu Güzeli filmleri. Gerçekten de gözlerimizin önünden adeta bir film şeridi gibi geçiyor Yeşilçamlı yıllar bu güzel şarkılarla. Şimdi günümüze biraz daha yaklaşalım ve Hasan Eylen'in 2011 yılında yayınlanan Ruhumun Gün Batımı isimli albümünde yer alan Selahattin İçli şarkısını dinleyelim. Kürdi eserin güftesi Cansın Erol Ozan imzalı. Bir diğer adıyla Sonbahar vurgunu bizlerle.

Besteleriyle, o güzel icrasıyla kalplere dokunan bir sanatçı Zekai Tunca bizlerle birlikteydi. Sanatçı sözlerini İlkan San'ın yazmış olduğu, bestesi kendisine ait Muayyer Kürdi şarkıyla konuğumuz oldu. Bu eser Zekai Bey'in 2003 yılında yayınlanan Seni Aşksız Bırakmam isimli albümünde yer alıyordu. Bunca güzel içinde birisi var ki bana sevgiyle bakışı başka. Kalbimde yer eden çok oldu ama onun şu gönlümü yakışı başka. Evet, sevenlerin kalbimizde bıraktığı izler.

Kızılay ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e yarın yeniden TRT Name mikrofonunda Geçmiş Zaman Olur Ki programında sizlerle birlikte olacağız. Tüm güzel dileklerimize sizlere veda ederken siz kıymetli dinleyicilerimizi Turhan Taşan'ın Kürdi şarkısında değerli sanatçımız Vedat Çetinkaya ile baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın, mutlu kalın diyoruz.

Ne aşk kaldı ne de bir iz. Resim çizdik sanki suya, kayan yıldız gibi sessiz. Çekip gittik.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere ABD'ye gidecek. Erdoğan 22 Eylül'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap edecek. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret kapsamında BM Genel Sekreterinin yanı sıra çeşitli ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşeceğini belirtti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, iki faili meçhul cinayetin daha çözüldüğünü açıkladı. 2018 yılında İstanbul'da öldürülen Abdülhamit Terkin ile Osmaniye'de kaybolan Ayşegül Yaşar'ın dosyaları aydınlatıldı. Adalet Bakanı Gürlek, mesajında aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, hiçbir cinayet karanlıkta kalmayacak, hiçbir fail adaletten kaçamayacaktır mesajı verdi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 3 denizde eş zamanlı büyük bir tatbikat icra ediyor. Deniz Kurdu 1 2026 tatbikatı bugün Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de başladı. Tatbikatta 100 gemi, 50 hava aracı ve 14 bin personel görev alacak. Dev tatbikat 25 Eylül'de sona erecek. CHP'de yeni hafta hareketli geçecek. Perşembe günü Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında MYK toplanacak. Cuma günü milletvekilleri ve parti yönetiminin 3 gün sürecek Abant kampı başlayacak. Kampta yeni yasama dönemine ilişkin strateji ve CHP'nin meclis çalışmalarında izleyeceği yol haritası ele alınacak. Türkiye elektrik iletim altyapısını güçlendiriyor. Son 20 yılda elektrik iletim hattı uzunluğu %80 artışla 77 bin kilometreye ulaştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan

Hasan Bayraktar güçlendirme çalışmalarına 2035'e kadar 28 milyar dolarlık yatırım öngörüldüğünü belirtti. TOKİ, borcunun tamamını peşin ödeyerek tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için yeni bir kampanya başlatıyor. Kampanya kapsamında geri ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için %25 indirim uygulanacak. 22 Eylül'de hayata geçirilecek kampanyadan yaklaşık 228 bin konut ve iş yeri alıcısının yararlanması bekleniyor. Başvurular 19 Ekim'e kadar yapılabilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın sıfır atık konseptiyle hayata geçirdiği ücretsiz halk plajı sayısı 15'e ulaştı. Son olarak Muğla'nın dünyaca ünlü turizm merkezi Göcek'teki sahil tekne işgallerinden kurtarılarak halkın kullanımına sunuldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeni açılan Göcek halk plajının görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Kurum, çocuklarımız denizle buluşsun, ailelerimiz güzel vakit geçirsin diye Göcek Halk Plajımız tertemiz, ücretsiz, sıfır atık vizyonuyla herkes için ifadelerini kullandı. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma derinleştiriliyor. 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği 23 şirkete kayyum atandı. İsveç'in başkenti Stockholm'de yüzlerce kişi soykırımcı İsrail'i protesto etti. Göstericiler Gazze Şeridi, Batı Şeria ve Lübnan'a yönelik saldırıların sona ermesini istedi. İsveç hükümetine katil İsrail'e silah satışını durdurması çağrısı yaptı. Soykırımcı İsrail skandal bir karara daha imza attı. Yaralı bir Filistinliyi infaz eden İsrail unsuru, İsrail'in Cumhurbaşkanı Isaac Herzog tarafından affedildi, sabıka kaydı da silindi. Yemen'de tansiyon her geçen gün daha da yükseliyor. Yemen ordusu Marib'in güneyindeki Husi mevzilerini vurdu. Suudi Arabistan'da da başkent Riyad'daki havalimanı yakınlarında patlama oldu. Gerilim sürerken ABD'nin Irak, Lübnan, Kuveyt ve Bahreyn'deki büyükelçilikleri güvenlik uyarısı yayımladı. Haberleri sunduk.

TRT İzmir Radyosu'nda hazırlamış olduğumuz Siyah Beyaz Tuşlar programını dinliyorsunuz. Programı hazırlayan ve sunan ben Çağrıhan Erkan, yaklaşık 30 dakika sürecek olan bu müzik yolculuğumuzda, Türk müziği repertuarından oluşturduğumuz seçkileri piyano ile yorumlayarak siz TRTname dinleyenlerin beğenisine sunacağım. Erol Sayan imzalı Nihavend bir şarkıyla merhaba dedik bugün sizlere. Sizden biri. Sırada Kaptanizade Ali Rıza Efendi'ye ait segah bir şarkı var. Seni andıkça üzülsem de, vurgunum ben o siyah gözlere.

Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı Türk Müziği Bölümü mezunlarından Candan Özden'in Ney eşliğiyle seslendireceğimiz bir Teoman Alpay bestesi alıyor sırayı. Muhayyer Kürdi makamındaki şarkının ilk dizeleri şöyle: Yalnız kalan ruhumun acısı çok derindir.

Siyah beyaz tuşlar dostluğun en güzel anlatıldığı dillerden düşmeyen o şarkı ile devam ediyor. Makam Rast, beste Gültekin Çeki, Eski Dostlar.

Zehretme hayatı bana cananım. Bestesi Zeki Müren'e ait bu Acem Kürdi şarkıyı Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı yüksek lisans öğrencisi Mutlu Tamsöz ile birlikte seslendireceğiz sizler için.

Bugün Kaptanizade Ali Rıza Bey imzalı Nihavet makamında neşeli bir şarkıyla veda ediyoruz sizlere. Cici Bey'im. Programı hazırlayan ve sunan ben Çağrıhan Erkan. Haftaya aynı gün ve saatte görüşmek dileğiyle hoşça kalın.

0: TRT Name.
1: Biz çaldık, sen söyle.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bu haftaki temamız sevgili olan yer. Adını anınca bile insanın içi titriyor. Bazı gidişler vardır. Kapı kapanır ama özlem kapanmaz. Ne zaman geçti desem bir hatıra çıkar karşıma. Bir bakışın gölgesi, bir sesin yankısı. İçimde hala yer diye başlayan cümleler var. Şimdi o cümlelerin arasından yüreğe dokunan bir hikayeye geçiyoruz. Programımıza başlamadan önce bugün bizlere sazlarıyla eşlik eden saz sanatçılarımızın isimlerini de Korhan'dan dinleyelim.
1: Merhabalar efendim. Bugün bize sazlarıyla eşlik eden saz sanatçılarımızın isimleri şöyle. Radyomuzun kanun sanatçısı İlham Çetik, bas gitarda Mustafa Kanpıçak, klavyede Batur Ertem, ritim sazlarda Evren Kaya ve Kemal Kartal.
0: Ton meisterimiz Levent Ken, stüdyo teknik görevlimiz Osman Ateş, program yapımcımız Gülay Elden, teknik yapımda Necmiye Şahin, programı sunan ben Berin Aydın ve TRT Ankara Radyosu saz sanatçısı sevgili Korhan Gülderen'le birlikteyiz. Biz çaldık.
1: Sen söyle.
0: Başlıyor. İlk dinleyeceğimiz eser Adem Şahin'in Hicaz eseri. İçimdeki özlemi unutamıyorum yar. Gözlerimdeki nemi kurutamıyorum yar.

0: TRT Name.
1: Ne mesafeler izin verir ne de kader. Bir zamanlar avuçlarımın içinde olan sıcaklık şimdi sadece hatıralarda. Elini bıraktığım an değil belki ama tutamadığım o son an yakıyor içimi. Yar dediğin bazen yanında değilken daha çok dokunur insana. Özlem parmak uçlarında kalan bir iz gibi silinmiyor. Korhan, şimdi sen neler söyleyeceksin?
2: Şimdi tutamadığımız o elin ardından kalan duygularla başka bir hikayeye geçiyoruz. Sıradaki eserimiz Tutam Yar Elinden. Tutam.

Rüzgar hafif hafif eserken çocukluğumdan kalma o gıcırtı çalındı kulağıma. Bir zamanlar yan yana sallandığımız o salıncakta gökyüzü şimdi biraz eksik, biraz sessiz. Salıncak ileri giderken umut, geri gelirken özlem dokunuyor yüreğime. Bahçeye indim ki asma salıncak, yar gelip sallanacak. Saz sanatçılarımızdan dinliyoruz.

0: Ne bildiğim sokaklar kaldı ardımda, ne de adımı tanıyan bir ses. Gurbet dediğin sadece uzaklık değilmiş, insanın içindeki boşlukmuş. Senin sevdanı yük edip çıktım yola. Her adımda biraz daha yalnız, biraz daha suskun oldum. Yaban ellerde öğrendim hasretin ne demek olduğunu. Sevda bazen yurt olur insana, bazen de sürgün. Korhan, şimdi sırada hangi eserimiz var?
1: Efendim, sıradaki eserimiz Sevdan ile Düştüm Yaban Ellere.

Gözüm kapıda, kulağım en ufak bir ayak sesinde. Gün geçti, gece geçti. Umut yerini suskunluğa bıraktı ama ben beklemekten vazgeçmedim. Her geçen vakitte biraz daha içime döndüm, biraz daha hasretle yoruldum. Yol uzundu belki, belki de hiç gelmeyecektin. Ama insan sevdi mi vazgeçmeyi bilmiyor.

bilmez. Ben yine de yar yolunu kolladım, rüzgara adını fısıldadım, yıldızlara halimi anlattım. Yesari Asım Arso'ya ait Hüzzam makamındaki eseri dinliyoruz şimdi de. Yar yolunu kolladım, beyaz mendil salladım, ona çiçek yolladım, akasyalar açarken.

0: rüzgar esse savrulurdu, ben bakmaya doyamazdım. Her telinden ayrı bir bahar, her kıvrımına başka bir hayal saklıydı sanki. Gülüşünle birleşince dünya susar, zaman yavaşlardı. Şimdi o lüle lüle saçların gölgesinde kalan hatıraları düşünüyorum. Bir dokunuş kadar yakın, bir ömür kadar uzak. İnsan bazen bir tek ayrıntıya tutunur ya. Benimkisi saçlarının o masum kıvrımı oldu. Evet Korhan, sen neler diyeceksin?
1: Evet, şimdi o kıvrımlarda saklı sevdanın izinden başka bir hikayeye geçiyoruz. Bu son eserimiz hepimizin bildiğini umduğum eğlenceli, güzel bir eser. Yar saçların lüle lüle, yar benziyor beyaz güle.

0: Değerli dinleyicilerimiz, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya başka bir temayla birlikte olmak dileğimizle biz çaldık.
1: Sen söyle.
0: Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
0: Biz çaldık, sen söyle.

0: CRC Name.
1: Saat 14.
0: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Hava Emel Yayla Çoban. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmek üzere yola çıktı. Erdoğan, 22 Eylül'de Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na hitap edecek. New York'taki temaslarında bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı, 4 gün sürecek ziyaretinde pek çok toplantıya da katılacak. CHP'de yeni hafta hareketli geçecek. Perşembe günü Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında MYK toplanacak. Cuma günü milletvekilleri ve parti yönetiminin 3 gün sürecek Abant kampı başlayacak. Kampta yeni yasama dönemine ilişkin strateji ve CHP'nin meclis çalışmalarında izleyeceği yol haritası ele alınacak. Türkiye elektrik iletim altyapısını güçlendiriyor. Son 20 yılda elektrik iletim hattı uzunluğu %80 artışla 77 bin kilometreye ulaştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, güçlendirme çalışmalarına 2035'e kadar 28 milyar dolarlık yatırım öngörüldüğünü belirtti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Muğla'nın Göcek ilçesinde ücretsiz halk plajının hizmete sunulduğunu duyurdu. Göcek halk plajı ile ücretsiz ve sıfır atık konseptli plaj sayısı 15'e yükseldi. NATO Askeri Komitesi Genelkurmay Başkanları toplantısı Danimarka'da yapıldı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, başkent Kopenhag'daki toplantı kapsamında mevkidaşları ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, iki faili meçhul cinayetin daha aydınlatıldığını açıkladı. Osmaniye'de Ağustos ayında kaybolan Ayşegül Yaşar'ın cansız bedenine ulaşıldı. Şüpheli ile anne ve babası gözaltına alındı. İstanbul'da ise 2018'de işlenen Abdülhamit Terk'in cinayetinin 5. şüphelisi yakalanarak tutuklandı. Eski MİT görevlisi Kaşif Közünoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltındaki 3 şüphelinin ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevki bekleniyor. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında yardım sevkiyatlarının içine nakit para gizlenerek yurt dışına gönderildiğine ilişkin delillere ulaşıldı. Yeni deliller doğrultusunda 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 23 şirkete ise kayyum atandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon soruşturması kapsamında MASAK'tan 4 şirket ve altyapı şirketlerinin yöneticilerine ait hesap hareketleriyle yurt dışı kripto ve para transferlerine ilişkin bilgileri istedi. TOKİ, borcunun tamamını peşin ödeyerek tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için yeni bir kampanya başlatıyor. Kampanya kapsamında geri ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için %25 indirim uygulanacak. Kampanyaya başvurular 22 Eylül-19 Ekim tarihlerinde alınacak. TÜBİTAK'la Dünya Bankası'nın işbirliğiyle yürütülen sanayide yeşil dönüşüm programına başvurular sürüyor. Programla firmaların Ar-Ge çalışmaları desteklenecek. Destek oranı %90'a kadar çıkabilecek. Son başvuru tarihi 12 Ekim. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürüyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rus hedeflere yönelik yeni uzun menzilli saldırılara onay verdiğini açıkladı. Rusya'nın Moskova bölgesi bir haftada 2000'i aşkın insansız hava aracıyla hedef alındı. Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği hava saldırılarındaysa 4 kişi hayatını kaybetti. Washington-Tahran hattında bir yanda diplomasi çabaları, diğer yanda gerilim var. İran, herhangi bir müzakereye başlamak için gereken 7 şartın ABD'ye bildirildiğini açıkladı. Arap bulucu Pakistan'ın İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi de bugün Tahran'ı bir ziyaret gerçekleştirecek. Soykırımcı İsrail skandal bir karara daha imza attı. Yaralı bir Filistinliyi infaz eden İsrail unsuru katil İsrail'in Cumhurbaşkanı Isaac Herzog tarafından affedildi. Sabıka kaydı da silindi. Almanya'da Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern eyaletlerinde oy verme işlemi başladı. Sandıklar Türkiye saatiyle 19'da kapanacak. Haberleri dinlediniz.

name. Kıymetli TRT Name dinleyenlerimiz, radyolarınızın başına hepiniz hoş geldiniz. İstanbul'dan, müzik stüdyomuzdan selamlıyoruz hepinizi. Stüdyo Name programında bugün yine yaklaşık bir saat boyunca radyolarınızın başına misafir olacağız. Programı hazırlayan Çiğdem Işık, ton masterimiz Alican Vatanperver ve teknik yönetmenimiz Ayberk Çanakçı. Ben Çiğdem Yarkın, solist arkadaşlarım Ayfer Er, Gül Yazıcı, Harun Gürbüz, İbrahim Suat Erbay ve İsmail Özkan sizlere birbirinden güzel eserler seslendirecek. Bizlere kimler eşlik edecek? İstanbul Radyosu'nun birbirinden değerli saz sanatkarları kemanla Talat Er, violonselle Dilek Yüzlüer, kanunla Devrim Ekiz, tanburla Hulusi Babalık, neyle Ali Osman Erdoğdular, klarnetle Ali Çeliksu ve ritim sazıyla Muhammed

İzgi. İlk olarak sizlere Rast makamında eserler sunacağız. Refik Fersan'ın notaya aldığı Farabi'ye atfedilen bir eser Peşrev Düşems. Ardından Hammamizade İsmail Dede Efendi'nin Kârın Evi, Gözümde Daim Hayali Cana, hemen ardından da Meragi'nin Rast Bestesi, Ahmet Nesimi Subhudem. Buyurun efendim.

0: TRT Name.
1: Umarım ilk beraber okuduğumuz şarkıları beğenmişsinizdir. Şimdi solo şarkılara geçiyoruz ve ilk olarak mikrofona ben geçiyorum. 10 Eylül'de aramızdan ayrılan ve 30. seneye girdiğimiz bu yılda Bekir Sıtkı Sezgin hocamın rahmetle anıyorum ve onun bir eserini okumak istiyorum sizlere. Buselik Aşiran makamında bir eser. Öyle bir alemdeyim ki gam nedir, kasvet nedir, güfte Haluk Reca'ya ait. Önden giriş taksimini sevgili Hulusi Babalık'tan dinliyoruz.

Evet, nurlar da uyusun canım hocam ve bütün gidenler. Şimdi sırada Zekai Dede Efendi'nin Hüseyin'i aşıran makamında bir eseri var. Cemalin şem'ine pervane gönlüm.

Ellerinize, gönlünüze sağlık sevgili arkadaşlar. Şimdi mikrofona sevgili arkadaşım Ayfer Er geliyor. Sizlere iki tane Kürdli Cazkar makamında eser

0: seslendirecek. Onların anonsunu da kendisinden alalım.
1: Evet, Çiğdem'cim ağzına sağlık. Ben de Nasibim Mehmet Yürü'nün çok güzel bir Kürtçe asker şarkısı. Derdin neyse saklama, mahrem olayım ben.

Ağzına sağlık, gönlüne sağlık sevgili arkadaşlar. Sizlerin de ellerinize sağlık. Şimdi sırada Kürdici Asker makamında beraber okuyacağımız bir eser var. Bağ girdim kamışa, su ne yapsın yanmışa, Manol Ağa'nın Kürdici Asker şarkısını birlikte okuyacağız.

0: TRT Name.
1: Evet, solo şarkılarla devam ediyoruz. Sırada İsmail Özkan'dan dinleyeceğiniz iki tane uşak şarkı var. Onların da anonsunu kısaca kendisinden alabilir miyiz İsmail'cim?
2: Evet efendim. İnsanın yolu uzun ama gönlünü neşe bırakan bir yoldaşı varsa yol da güzel, ömür de tıpkı Şükrü Tunar'ın Uşak makamındaki o güzel eseri gibi. Canımın yoldaşı ol diyoruz.

Evet efendim, şimdi sırada Turhan Oğuzbaş'ın kaleminden Avni Anıl'ın bestesiyle yıllara ince bir sitem gönderelim istedim. Yalan yıllar diyoruz efendim.

0: Sesine sağlık İsmail'cim. Şimdi sırada sevgili Gül Yazıcı'nın okuyacağı iki uşak eser var. Onun da anonsunu kendisinden rica edelim.
1: Merhaba kıymetli dinleyenlerimiz. Güfte Vecdi Bingöl'e ait Beste Saadettin Kaynağ'ın. Niçin baktın bana öyle, derdin nedir, durma söyle.

0: Programı hazırlayan Çiğdem Işık, ton masterimizi Alican Vatanperver, teknik yönetmenimiz Ayber Çanakçı'ydı. Çiğdem Yarkın, ben Ayfer Er, Gül Yazıcı, Harun Gürbüz, İbrahim Suat Erbay ve İsmail Özkan, sevgili saz sanatçısı arkadaşlarımla birlikte sizlere güzel, hoşça vakit geçirmeye çalıştık. Umarım memnun kalmışsınızdır. Bir sonraki programda tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın ve İbrahim Suat Erbay ile sizleri baş başa bırakıyoruz.
1: Evet efendim, Tahir makamında iki eser okuyacağız. İlk eserimiz Zeki Duygulu'ya ait. Şu dağlardan ne turnalar geçmiştir, sularından ne ceylanlar içmiştir diyeceğiz. Hemen akabinde ise Saadettin Kaynağı ait, o dillere pelesenk olmuş eser. İşte seni seven benim, senin aşkınla ölenim diyeceğiz.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla Çoban. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmek üzere yola çıktı. Erdoğan, 22 Eylül'de Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na hitap edecek. New York'taki temaslarında bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı, 4 gün sürecek ziyaretinde pek çok toplantıya da katılacak. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Ankara İl Kongresi'ne gönderdiği mektupta terörsüz Türkiye vurgusu yaptı. Terörsüz Türkiye vizyonu, Türkiye yüzyılı hedeflerinin önündeki engellerin kaldırılması bakımından tarihi öneme sahip dedi. CHP'de yeni hafta hareketli geçecek. Perşembe günü Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında MYK toplanacak. Cuma günü milletvekilleri ve parti yönetiminin 3 gün sürecek Abant kampı başlayacak. Kampta yeni yasama dönemine ilişkin strateji ve CHP'nin meclis çalışmalarında izleyeceği yol haritası ele alınacak. Türkiye elektrik iletim altyapısını güçlendiriyor. Son 20 yılda elektrik iletim hattı uzunluğu %80 artışla 77 bin kilometreye ulaştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, güçlendirme çalışmalarına 2035'e kadar 28 milyar dolarlık yatırım öngörüldüğünü belirtti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Muğla'nın Göcek ilçesinde ücretsiz halk plajının hizmete sunulduğunu duyurdu. Göcek Halk Plajı ile ücretsiz ve sıfır atık konseptli plaj sayısı 15'e yükseldi. NATO Askeri Komitesi Genelkurmay Başkanları toplantısı Danimarka'da yapıldı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, başkent Kopenhag'daki toplantı kapsamında mevkidaşları ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, iki faili meçhul cinayetin daha aydınlatıldığını açıkladı. Osmaniye'de Ağustos ayında kaybolan Ayşegül Yaşar'ın cansız bedenine ulaşıldı. Şüpheliyle anne ve

babası gözaltına alındı. İstanbul'da ise 2018'de işlenen Abdülhamit Terk'in cinayetinin 5. şüphelisi yakalanarak tutuklandı. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltındaki 3 şüphelinin ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevki bekleniyor. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında yardım sevkiyatlarının içine nakit para gizlenerek yurt dışına gönderildiğine ilişkin delillere ulaşıldı. Yeni deliller doğrultusunda 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 23 şirkete ise kayyum atandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon soruşturması kapsamında MASAK'tan 4 şirket ve alt şirketlerinin yöneticilerine ait hesap hareketleriyle yurt dışı kripto ve para transferlerine ilişkin bilgileri istedi. İncelemenin 4 fon yöneticisinin birinci derece yakınlarını da kapsadığı öğrenildi. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlalleri trafik kazalarına sebep oldu. Yurtta meydana gelen kazalarda 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Sağanağın sele dönüştüğü Rize'de hayatın normale dönmesi için çalışmalar yapılıyor. İyidere ve Pazar ilçeleri başta olmak üzere kent genelinde temizlik ve hasar tespit çalışmaları sürüyor. Mardin'in Derik ilçesinde 13 yaşındaki Selahattin Karayel evden çıktıktan sonra geri dönmedi. Kayıp çocuğun bulunması için arama çalışması başlatıldı. TOKİ, borcunun tamamını peşin ödeyerek tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için yeni bir kampanya başlatıyor. Kampanya kapsamında geri ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için %25 indirim uygulanacak. Kampanyaya başvurular 22 Eylül 19 Ekim tarihlerinde alınacak. TÜBİTAK'la Dünya Bankası'nın işbirliğiyle yürütülen sanayide yeşil dönüşüm programına başvurular sürüyor. Programla firmaların Ar-Ge çalışmaları desteklenecek. Destek oranı %90'a kadar çıkabilecek. Son başvuru tarihi 12 Ekim. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürüyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rus hedeflere yönelik yeni uzun menzilli saldırılara onay verdiğini açıkladı. Rusya'nın Moskova bölgesi bir haftada 2000'i aşkın insansız hava aracıyla hedef alındı. Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği hava saldırılarında ise 4 kişi hayatını kaybetti. Washington-Tahran hattında bir yanda diplomasi çabaları, diğer yanda gerilim var. İran, herhangi bir müzakereye başlamak için gereken 7 şartın ABD'ye bildirildiğini açıkladı. Arabulucu Pakistan'ın İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi de bugün Tahran'a bir ziyaret gerçekleştirecek. Haberleri dinlediniz. Müzik.

Sayın dinleyiciler, İzmir Radyosu'nun hazırladığı Mahmut Beki yönetimindeki Hicaz faslını dinleyeceksiniz. Ara taksimini Utla Hüseyin Erci yapacak.

0: Saat 18.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmek üzere yola çıktı. Erdoğan, 22 Eylül'de Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na hitap edecek, New York'taki temaslarında bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı, 4 gün sürecek ziyaretinde pek çok toplantıya da katılacak. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Ankara İl Kongresi'ne gönderdiği mektupta terörsüz Türkiye vurgusu yaptı. Terörsüz Türkiye vizyonu, Türkiye yüzyılı hedeflerinin önündeki engellerin kaldırılması bakımından tarihi öneme sahip dedi. Türkiye, elektrik iletim altyapısını güçlendiriyor. Son 20 yılda elektrik iletim hattı uzunluğu %80 artışla 77 bin kilometreye ulaştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, güçlendirme çalışmalarına 2035'e kadar 28 milyar dolarlık yatırım öngörüldüğünü belirtti. NATO Askeri Komitesi Genelkurmay Başkanları toplantısı Danimarka'da yapıldı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, başkent Kopenhag'daki toplantı kapsamında mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Türkiye'nin Eurofighter tedarik sürecinde teknik incelemeler devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı uzmanlarından oluşan heyet, İngiltere'deki Kraliyet Hava Kuvvetleri Coningsby Hava Üssü'nde uçak bakım tesislerini inceledi. Ziyarette uçakların bakım ve idame süreçleriyle teknik altyapı uyumu ele alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, iki faili meçhul cinayetin daha aydınlatıldığını açıkladı. Osmaniye'de Ağustos ayında kaybolan Ayşegül Yaşar'ın cansız bedenine ulaşıldı. Şüpheliyle anne ve babası gözaltına alındı. İstanbul'da ise 2018'de işlenen Abdülhamit Terkin cinayetinin 5. şüphelisi yakalanarak tutuklandı. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltındaki 3 şüphelinin ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevki bekleniyor. Alihan

0: saldırılara onay verdiğini açıkladı. Rusya'nın Moskova bölgesi bir haftada 2000'i aşkın insansız hava aracıyla hedef alındı. Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği hava saldırılarındaysa 4 kişi hayatını kaybetti. İran, müzakerelere başlamak için Amerika Birleşik Devletleri'ne 7 şart bildirdiğini açıkladı. ABD ise savaşın gölgesinde İranlı yetkililere Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için vize verdi. İran basını, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın New York'a gideceğini duyurdu. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Ellerinize sağlık, teşekkür ediyorum. Sıradaki eser Muhlis Sabahattin Ezgi'ye ait. Ey benim bahtiyarım, gönlümün tahtı yârim.

Teşekkürler. Sıradaki eser hepinizin bildiği, eşlik edeceğinizi umduğum bir eser. Gidelim Göksu'ya bir alemi ağabeyleyelim. Buyurun.

Değerli dinleyenlerimiz, İstanbul Radyosu'ndan sunduğumuz Akustik Name programını dinlemeye devam ediyorsunuz. Kürdi Cazgâr şarkılarımızı bitirdik. Sırada Hüzzam makamında seçtiğim eserler var. Bunlardan ilki benim çok sevdiğim bir şarkı. Bir Zeki Müren bestesi. Deva bulmayacak mı kalbimdeki bu yara? Şu çileli gönlümde şimdi her şey kapkara. Ve öncesinde bir keman taksimi alıyoruz sevgili Aydın Varol'dan.

Teşekkür ediyorum ve güzel Taksim için ayrıca tekrar teşekkür ediyorum sevgili Aydın. Sıradaki eser bir Kasım İnal Tekin bestesi ve sevgili damadı Oytun aramızda şu an stüdyomuzda. Öncesinde belki böyle ufak bir aranamemiz var ama belki Oytuncum içinden gelirse bir selam göndersen Seher Yeliyle diyelim, sen de bir selam göndermiş ol.

0: TRT Name.
1: Teşekkürler, ellerinize sağlık. Sıradaki eserimiz yine Hüzzam makamında, bestesi ve güftesi Arif Sami Toker'e ait. Talihin elinde oyuncak oldum, kader böyleymiş, buymuş alın yazım diyeceğiz.

Rüzzam makamında bir eserimiz var. Rüzzamların sonuna doğru yaklaşıyoruz. Söz ve bestesi Akın Özkan'a ait seslendireceğimiz eser. Seni çılgın gibi sevdim, yoluna ömrümü verdim diyeceğiz.

Teşekkür ediyorum. Evet, Hüzzamların son şarkısı. Güfte ve Beste, Yusuf Nalkesen. Dargın ayrılmayalım diye koştum sana dün. Gözlerim vagonları dolaştı, üzgün üzgün.

Kıymetli dinleyenlerimiz, şu an dinlemekte olduğunuz Akustikname programımızın bu gece saat 00:00'da tekrar yayını olacak. Ayrıca pazar günü de saat 18:05'te. Bu hatırlatmayı sizlere yapmak istedim. Yine TRT Name frekansımızdan dinleyebilirsiniz. Evet, programın finaline doğru Hicaz makamında şarkılarla sesleneceğiz sizlere. Bunlardan ilki sözü İlter Yeşilay'a, bestesi Bilge Özgen'e ait bir şarkı. Dediler zamanla hep azalırmış sevgiler. Olsun, bana seninle geçen yıllarım yeter.

Kıymetli dinleyenlerimiz, yaklaşık bir saat süren birlikteliğimizin sonuna geldik akustikname programımızda. Ben Esra İçöz, stüdyoda bizlerle olan çok kıymetli saz sanatçısı arkadaşlarım kemanda Aydın Varol, kanunda İsmail Karaşin, Ud'da Uytun Uçar, klarnette Tanju Erol, piyanoda Orhan Ayaz, bas gitarda Cenk Ersarp, ritim sazda Erhan Bahçı vardı. Program yapımcımız Oğuz Unutulmaz, sesimizi size ulaştıran çok kıymetli arkadaşım tonmeisterimiz Birsel Acar. Akustikname programımızın siz değerli dinleyicilerimize huzur verdiğini, güzel vakit geçirdiğinizi umuyoruz. Ve son şarkımızla veda ediyoruz. Beste ve güfte Necdet Tokatlıoğlu'na ait. Yalancının birine kapıldı, kandı gönül diyeceğiz. Tekrar buluşuncaya dek sevgiyle kalın, müzikle kalın.

Ormanlarla birlikte ciğerlerimiz yanıyor. Nefes alabilmek için ormanlara ihtiyacımız var. Ağaçlar yoksa, bitkiler yoksa, hayvanlar yoksa, insanlar da olmayacak. Ormanlarımızı koruyalım.

Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, TRT Ankara Radyosu'nda TRT Name'de Akşamı Sesi programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Dilek Tarıkahya, teknik yönetmenimiz Abdullah Tombuloğlu, hepinizi sevgiyle selamlıyoruz.

programımıza Suat Sayın'a ait muhteşem bir Kürdi makamındaki eserle başladık. Muazzez Ersoy seslendirdi. Ne olur kimseye bakma, gizli sırlarımı sakla, beni hasretle kucakla, başka bir şey istemem. Aşk dolu bir eserdi sevgili dinleyiciler. Bu akşam yine muhteşem eserler hazırladık sizler için. Saat 21'e kadar keyifli bir zaman geçirmenizi ümit ediyoruz. Bize ulaşmak isterseniz Facebook adresimiz TRTname Akşamın Sesi, iletilerinizi bekliyoruz. Sırada yine dillerden düşmeyen güftesi Cengiz Han Mutlu'ya, bestesi Yıldırım Gürses'e ait Nihavend makamında bir eserimiz var sevgili dinleyiciler. Bakalım kimlere armağan edeceğiz, sizlerden bizlere sevgi dolu güzel iletiler ulaşıyor. Bolvedin'den İbrahim Özdemir selamlarını sevgilerini göndermiş. Kocaeli Gölcük'ten Ecvet Kurt hayırlı akşamlar diliyor. Tüm eserleri TRTname dostlarına armağan ediyor. Konya'dan Hatice Tuncer, sağlıklı, huzurlu, güzel bir pazar akşamı diliyorum. Tüm eserleri ailem ve dostlara gelsin demiş. Ordu'dan Leyla Çabuk selamlarını göndermiş. Sıradaki eseri name dostlarına armağan ediyor. Ankara'dan Hamiyet Karaca da bizlerle, evlerimize hoş geldiniz demiş. Sıradaki şarkıyı TRTname dinleyicilerine ve ekibimize armağan ediyor. Teşekkürler. Ordu Fatsa'dan Mustafa Ayla Aydemir kucak dolusu selamlarını göndermiş. Sıradaki şarkıyı Seniha Cengiz Han, Zafer Özkara, Suna Koçak, Meral Özsan, İmran Ertuğ, Gülden İbiş İmamoğlu'na, ekibimize ve Akşamın Sesi dinleyicilerine armağan ediyor. Manisa Turgutlu'dan Ali Balcı iyi akşamlar diliyor. Tüm eserleri TRTname dostlarına ve bugün doğum günü olan klarnet sanatçısı Durmuş Kısaoğlu'na armağan ediyor. Ankara'dan İhsan Demircioğlu Yeni Mahalle'den bizleri selamlamış. Tüm şarkıları bu güzel programda değerli emekleri geçenlere armağan ediyorum. İyi ki varsınız demiş. Teşekkür ediyorum. Mersin'den Gülten Duran gönül dolusu sevgilerini göndermiş. Yine Akşamın Sesi programında muhteşem eserlerle sevgili Dilek Hanım'ın sıcaklığı, samimiyeti eşliğinde güzel bir akşamın heyecanı içindeyim. Emekleriniz için teşekkür ederim demiş. Ben teşekkür ediyorum. Sıradaki eseri tüm name dostlarına armağan ediyor. Yıldırım Gürses'in sesinden dinliyoruz ve sizlere armağan ediyoruz bu muhteşem eseri. Çal kanunum çal.

Ne kadar dinlesek bıkmayacağımız bir eser dinledik Yıldırım Gürses'in sesinden, Çal Kanunum Çal. Sırada Saadettin Kaynağı ait Hicaz makamında yine sevilen bir eserimiz var. Yollarına gül döktüm, gelir de geçer diye, geçmedin boynum büktüm.

demiş. Teşekkür ediyoruz. Uşak Eşmeden Şahap Ünal torun Ares için bir şarkı istemiş bizden. Kütahya Emet Yenice köyünden Ömer Çetiner selamlarını göndermiş. İzmir Bergama Gökçe Yurt'tan Enis Türk de bizlerle birlikte güzel ülkeme iyi akşamlar demiş. Sıradaki eseri eşi Ayşen Hanım, oğlu Özgür, kızı Özgü, torunları Enis, Ela, Uzay'a, name dostlarına ve ekibimize armağan ediyor. Teşekkür ederiz. Ankara'dan Muharrem Yorulmaz, kıymetli ekip hoş geldiniz demiş. Güzel bir akşam diliyor. Sıradaki eseri bize ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Teşekkürler. Trabzon Arsin'den Sinan Öksüzoğlu selamlar saygılar demiş. Sıradaki eseri sevgili arkadaşı Abdurrahman Beşir'e armağan ediyor. Eskişehir'den Konya'ya yolculuk yapıyoruz şu anda demiş İbrahim Kaçar. Sıradaki eseri eşi Bahriye Sivri Kaçar'a ve kendisine armağan ediyor.

Akşamın Sesi aşk dolu, sevgi dolu bir eserle devam ediyor. Muhayyer Kürdi makamında güftesi Necdet Rüştü Efe'ye, bestesi Saadettin Kaynağı'a ait. Bakalım bu güzel eseri kimlere armağan edeceğiz?

bana armağan ediyor, kalpler göndermiş. Çok teşekkür ediyorum. Samsun'dan Seniha Cengizhan, merhabalar, iyi yayınlar diliyorum demiş. Ruhumuzu dinlendiren en güzel program Akşamın Sesinde. Sıradaki eseri eşim Mehmet Bey, oğlum Gürhan, gelinim Derya, biricik torunum Derin, name dostlarım, değerli yayın ekibi ve kıymetli sunucumuz, manevi kız kardeşim, göz bebeğimiz Dilek Hanım'a armağan ediyorum. Sevgiler demiş, çok teşekkür ediyorum. Bizden de size sevgiler. Şöyle bir sayfayı yenileyeyim sevgili dinleyiciler. Isparta Senirkent'ten Uğur Heybeli, sıradaki şarkıyı Anamur'dan Koray, Burçin, Gülçin ve Dilşat Heybeli için istemiş. Muz Diyarı Anamur'dan Zeki Rıdvan Yalçın Rıdvan Ağaoğlu selamlarını göndermiş. Sıradaki eseri eşi Medine Hanım, kızı Betül, oğlu İbrahim, Anamurlulara ve hepimize armağan ediyor. Sevgi, saygı ve duayla trafik kurallarına uyalım, çevremizi koruyalım diye de güzel bir uyarıda bulunmuş. Kırşehir'den Berker Öztürk, yeni dinleyicimiz katıldı aramıza. Hoş geldiniz diyoruz Berker Bey'e. Kırşehir'den selamlar. Dilek Hanım'a ve tüm yayın ekibine teşekkür ederim. Bir eseri şu anda çalışmalarına başlayan Kırşehir Akademik Musiki Topluluğu kamu üyelerine, şef bestekar Profesör Doktor Kubilay Kolukırağ'a ve name dostlarıma armağan etmek istiyorum. İyi yayınlar dilerim Doktor Berker Öztürk demiş. Tekrar hoş geldiniz diyoruz Berker Bey'e ve hayırlı olsun.

Ankara Altındağ'dan Hüseyin Yüksel sevgilerini, selamlarını göndermiş bizlere. Tüm eserleri TRTname dostlarına ve ekibimize armağan ediyor. Dostlarımızın isimlerini yazmış Hüseyin Bey, teşekkür ediyoruz. Haşim Koç da bizlere iyi yayınlar dilemiş. Suzan Ülkü, iyi akşamlar, sizlerleyiz ve dinliyoruz demiş. Teşekkür ediyoruz. Emrah Yiğit sizler için seslendiriyor. İşte seni seven benim.

Akşamın Sesi Hüzzam makamında güzel bir eserle devam ediyor. Arif Sami Toker imzasını taşıyan Koşa Koşa Gel Yanıma, Canan Sezgin Geylan seslendiriyor.

Sırada çok güzel bir eserimiz var. Güftesi Aşkın Tuna'ya, bestesi Turhan Taşan'a ait Hüzzam makamında sevilen bir eser. Bakalım kimlere armağan edeceğiz. Şenol Akkuş, iyi akşamlar. Name dostlarına name dolu bir akşam diler, selam ederim demiş. Bakalım şöyle bir. Ahmet Bakır Ezer, İstanbul Büyükçekmece'den herkese iyi akşamlar diliyorum, hoş geldiniz demiş. Sıradaki şarkıyı ekibimize, eşi Neriman Hanım'a, Afet Hanım'a, Altan Bey'e, annesi Nedime Hanım'a, Sürme Nedirlik Köyü sakinlerine armağan ediyor. Ben de Nedime teyzecime buradan kucak dolusu selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Ellerinden öpüyorum. Bandırma'dan Mehmet Gücü Yener, hayırlı akşamlarınız olsun inşallah demiş. Sıradaki eseri vatanını bayrağını yücelten, dürüstlüğü paylaşmayı, biz olabilmeyi ilke edinenlere Erdal Çil, Selçuk Arabacıoğlu, Oktay Uydaş, Ümit Kaya Çelebi, Gülsefa Koçyiğit, Can Bolat, Musa Özçelik, Özcan Afacan ve tüm dinleyenlerimize armağan ediyor. Adana'dan Yasemin Yiğit, sıradaki şarkıyı bugün Almanya Berlin'e üniversitede okumaya giden torunu Defne'ye armağan ediyor. Hepimize iyi dinlemeler demiş, teşekkür ediyoruz. Denizli'den Yunus Şen Ocak selamlarını göndermiş. Yarın üniversiteye başlayacak olan kızımız Ece Şen Ocak ve tüm öğrencilere armağan ediyorum sıradaki şarkıyı, teşekkür ederim demiş. Biz de başarılar diliyoruz öğrencilerimize. Tekirdağ Muratlı'dan Necmettin Uca selamlarını, sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri tüm radyo dostlarına armağan ediyor. Amasya'dan Abdullah Ertürk sevgilerini, selamlarını göndermiş. Sıradaki eseri ekibimize ve tüm Name dinleyicilerine armağan ediyor. Sonbaharın hüznünü yaşarken yaza veda etmek, kavuşmak özlemleri bu mevsimde ne çok demiş Rıfat Ulupınar, iyi akşamlar dilemiş bizlere. Bizden bir şarkı istiyor. Gurbette olanlara, aşka inananlara armağan olsun. Çamlıca'dan Rıfat ve Gülçin Ulupınar diye güzel bir mesaj göndermişler. Teşekkür ediyoruz. Semra İnanç'tan dinliyoruz bu güzel eseri ve sizlere armağan ediyoruz. Çok çabuk geçtik inan, sevdanın yollarından.

Sırada güftesi İbrahim Halil Taşkent'e, bestesi Hüseyin Erbay'a ait Nihavend makamında güzel bir eserimiz var sevgili dinleyiciler. Gamı kederi bırak, gönülden gönüle ak. Bu güzel şarkıyı kimlere armağan edelim? Manisa Ortaköy Yunus Park'tan Mehmet Uluyurt selamlarını göndermiş. Sıradaki şarkıyı Hüseyin Yüksel, Salih Kurt, Mehmet Andız, Osman Çokyaman, tüm TRTNAME dostları ve güzel sunumuyla bizleri mest eden Dilek Hanım ve ekibine armağan ediyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum. Hatay Antakya'dan Abbuş Bakır, en güzel akşamlar Dilek Hanım, eline diline sağlık demiş. Bizden bir şarkı istiyor. Eşi Gülşen Hanım'a, çocukları Onur Bakır, Emre Bakır, akşamın sesi dinleyicilerine ve ekibimize armağan ediyor. Teşekkürler. Ankara Çubuk'tan Yaşar Köksal da bizlerle birlikte iyi akşamlar diliyor. Güzel şarkılar eşliğinde güzel bir akşam geçiyoruz. Bize bu güzel anı yaşatan Güzide ekibe teşekkür ediyorum demiş. Biz teşekkür ediyoruz. Gaziantep'ten Gültekin Erkılıç sevgilerini göndermiş. İyi akşamlar diliyor. Güzel eserlerden birini eşim Meral'e, oğlum Ege'ye, ekibinize ve tüm şarkı severlere armağan ediyorum demiş. Hatay Dört Yol'dan İbrahim Yıldırım selamlar, saygılar demiş. Teşekkür ediyoruz. Sanatçımız Zeki Topçuoğlu sizler için seslendiriyor bu güzel şarkıyı. Gamı kederi bırak, gönülden gönüle ak.

Saatlerimiz 19.37'yi gösteriyor. Akşamın sesi aşk dolu güzel bir eserle devam ediyor sevgili dinleyiciler. Kimlere armağan edelim? Elazığ'dan Meral Özsen iyi akşamlar. Hafta sonlarımızın yıldızı akşamın sesinin kıymetli ekibine iyi yayınlar diliyorum. Bu akşam güzel bir eseri eşim Erol Bey'e, bana, değerli yapımcımız sunucumuz Sarı Orkidemiz, canım kardeşim Dilek Hanım'a, Nesrin Ilıcak, İbrahim Özdemir, İhsan Demirci, Yamaç Şahin Bostancı, Feyzi Akşen, Mustafa Aylı Aydemir, Salih Kurt, Hüseyin Yüksel, Mehmet Andız ve TRTname dostlarına armağan ediyorum demiş. Kapadokya Avanos'tan Cahit Koçak iyi akşamlar akşamın sesi dinleyenleri. İpek sesli, melek yüzlü Sarı Lale Dilek Hanım'ın sunumuyla ayrı bir güzellik yaratıyor program demiş. Çok teşekkür ediyorum Cahit Bey'e, kucak dolusu sevgilerini göndermiş. Sıradaki şarkıyı İllez Bağ evinde bulunan arkadaşları Ali, Anıl İllez, Abbas Tatlısu ve tüm dinleyenlere armağan ediyor. Şükrü Özdamar Nide Bor'dan bizlere mutlu huzurlu bir pazar günü dileklerini göndermiş. Sonsuz teşekkür ediyorum güzel program için demiş. Biz teşekkür ediyoruz. Seçeceğiniz bir eseri çok değerli annem Nurhayat Özdamar, ayrıca Zafer Özkara, Hatice Okur, Recep Gayretli, Azmi Yılmaz ve TRTname dinleyen tüm gönül dostlarına armağan ediyorum demiş. Nurhayat teyzeye de buradan kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Ankara'dan Tamer Alper sevgilerini göndermiş. Haftanın en güzel akşamın sesinde sıradaki eseri ekibe, tüm name dostlarına ve değerli sarı gülümüz Dilek Hanım'a armağan ediyorum demiş. Tamer Bey'e çok teşekkür ediyorum. Önder Talipoğlu Antalya'dan bizleri selamlamış. İyi günlere inanıyorsan, üstelik hava da güzelse, yaşamak güzel şey, çok güzel şey doğrusu diye güzel bir mesaj göndermiş. Teşekkür ediyorum. Mersin Erdemli'den Ahmet Özçelik kucak dolusu sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri eşi Saynur Hanım'a, torunları Elif, Göktuğ, Duygu Kıvanç, Selcan, Efe, Ahmet Yiğit, Ela Nur, Yağız Özçelik, değerli öğretmenlerimiz Mustafa Mingil ve Mükremin Öztürk'le yeğenlerim Profesör Doktor Ali Çerçi ve İsmail Yavuz Öztürk hocalarımıza armağan ediyorum demiş. İstanbul Paşa Bahçe'den Güler Balcı da bizi dinliyor. Sevgilerini göndermiş sıradaki eseri ekibimize ve tüm TRTname dinleyicilerine armağan ediyor. Ve Japonya Utsunomiya'dan Yamaç Şahin Bostancı'dan da bir mesaj ulaştı bana WhatsApp aracılığıyla. Kucak dolusu selamlarını göndermiş. Sıradaki şarkıyı Utsunomiya'nın kültür elçisi Sarı Sevdamız Sakura Çiçeği Dilek Hanım'a, Burdur'dan Fazilet Anneme, Ispartalı emekli albay Remzi Kartal ve eşi Ayşe Hanım'a, İzmit'ten Erdal ağabeyime, Elazığ'a giden Erol ve Meral Özsan'a, Hatice Okur, Hüseyin Güden, İzmit'in Gülen Yüzü Gülten ablama ve Mediha Şensancakoğlu'na armağan ediyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Biz de Japonya'ya, Yamaç Şahin Bostancı'ya kucak dolusu sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz her zamanki gibi. Fazilet teyzeye de buradan selamlar, sevgiler. Erhan Yavuz iyi yayınlar TRT ailem demiş. Isparta Senirkent Başköy'den Erhan Yavuz sanıyorum benim programıma ilk kez yazıyor. Erhan Bey'e hoş geldiniz diyorum. Sıradaki eseri şu an görevi başında olan biricik kızım Doktor Sena'ya ve kıymetli eşim Zübeyde Hanım'a armağan ediyorum. Ayrıca güzel ülkemin güzel insanlarına da armağan olsun sıradaki eser demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Güfte Bekir Mutlu, Beste Erdoğan Berker, Makam Nihavend. Samime Sanayi sizler için seslendiriyor. Gönlüm çiçek aşk bağında seçmesini bilmedin. Bu güzel eser şu anda bizi dinleyen ancak yazamayan tüm sessiz dinleyicilerimize de armağan olsun.

Her şeyi unutup yeniden sevmene ihtimal yok mu? Zekai Tunca'ya ait Muhayyer Kürdi makamında bu güzel eseri Uğur Çınar seslendirdi sevgili dinleyiciler. Saatlerimiz 19.50'yi gösteriyor. Akşamın Sesi Ankara Radyosu'nda canlı olarak devam ediyor. Birbirinden güzel eserleri dinlemeye devam ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, bizlere ulaşmak isterseniz Facebook adresimiz TRTname, Akşamın Sesi. Güzel şarkılarımızdan birini kendinize, sevdiklerinize, ailenize, dostlarınıza armağan edebilirsiniz. Sırada hepimizin sevdiği, aşk dolu güzel bir eser var sevgili dinleyiciler. Mustafa Seyran imzasını taşıyan Muhayyer Kürdi makamında kavuşmayı bekleyenler için güzel bir eser, hepinizin bildiği bir eser. Kimlere armağan edelim? Almanya'dan Fatma Ateşok mutlu akşamlar diliyor, gönülden selamlarını göndermiş. Dilek Hanımcığım, sizin seçtiğiniz eserlerden birini name dostlarıma ve sizlere armağan ediyorum. Haftaya sürprizim var size Dilek Hanımcığım demiş. İlk defa böyle bir sürpriz yazısından bahsetti Fatma Hanım. Buraya mı geliyorsunuz, ne yapacaksınız bilmiyorum ama inşallah güzel bir sürprizdir. Öğrenmeyi iple çekiyorum. Bu arada Almanya'ya kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum her zamanki gibi. Çanakkale'den Engin Erdoğan iyi akşamlar, selamlar demiş. Sıradaki eseri çocuklarına, torunu Ada Suya ve ekibimize armağan ediyor. Teşekkürler. Adana Seyhan'dan Sariye Demirhan Göre iyi yayınlar diliyor. Muhteşem eserler için teşekkür etmiş. Biz teşekkür ediyoruz. Sıradaki eseri şu anda bizi dinlemekte olan kardeşi Akif Bey'e armağan ediyor. Anneme, babama, sevgili kardeşlerime ve name dinleyenlerine de armağan olsun demiş. Kayseri'den İsmet Köklü sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri bizlere ve TRT Name dinleyen tüm dostlara armağan ediyor. Seydi Kemer'den Bayram Gökçen, hoş geldiniz evlerimize demiş, teşekkürler. Sıradaki eseri eşi Arife Hanım, ablası Teslime Tacar, eniştesi Osman Bey, kıymetli torunları Zeynep, Eren, Kerem ve Metehan'a armağan ediyor. Alanya'dan Mehmet Üstün Barutçu da bizlerle birlikte sıradaki eseri annesine armağan ediyor. Dağlarından, yağ ovalarından, bal akan incir ve zeytin diyarı Aydın Efeler'den TRT Name dostlarıma selamlar, sevgiler demiş Adnan Önem. Sıradaki şarkıyı buradaki herkese armağan ediyor. Van'dan Ümit Kaya Çelebi, selam olsun, bir şarkımız Kemal Benli ve eşi Nuran Hanım için olsun demiş. Kemal Özkul gönül dolusu sevgilerini göndermiş bizlere. Kütahya Tavşanlı'dan her hafta sonu olduğu gibi yerimizi aldık demiş. Sıradaki şarkıyı eşi Sündüz Hanım'a, Ethem Pelin Özkul'a armağan ediyor. İyi ki varsınız demiş. Teşekkürler. İstanbul 4 Levent'ten Sıdıka Tavukçu da bizlerle birlikte. Aslında bu akşam mesaj yazarken akşam üzülüyorum sarı papatyam, 5 gün göremeyeceğiz, programını dinleyemeyeceğiz demiş. Olsun diyorum, Allah sağlık versin, inşallah yine buluşacağız haftaya cumartesi. Bir tanem benim sarı papatyam demiş. Sıradaki eseri kıymetli Suna teyzeye, ablaların bir tanesi Seven Kurtboğan'a, arkadaşlarım Pınar Hanım, Meltem, Elmas Hanım'a ve TRT Name dostlarına armağan ediyorum demiş. Bakalım. Adana'dan Neslihan Yakar sevgilerini göndermiş. Sağlık, huzur, mutluluk evinizden, bedeninizden, evinizden eksik olmasın. Akşamın Sesi muhteşem sunumuyla hoş geldin Dilek Hanımcığım, sarı gülüm demiş. Çok teşekkür ediyorum. Hepinizin mesajları o kadar içten ki okurken bir yandan gülümsüyorum, bir yandan mutlu oluyorum. Ellerinize sağlık. Sıradaki eseri kıymetli eşi Muhammed Bey'e, oğlu Mustafa'ya, kızları Şadiye, Zeynep, Nurefşan, Elif, torunları Arya Kağan, kıymetli sunucumuz Dilek Hanım'a, ekibine ve TRT Name dinleyen herkese armağan olsun demiş. Teşekkür ediyoruz. Taşın aş olduğu asil şehir Bucak'tan Ali Yöntem sevgilerini göndermiş. Şansına çıkan şarkıyı Zekeriya Ayhan, Ahmet Uyan, Rezan Çatalbaş, bana Selahattin Erzi'ye ve Ahmet Özçeli'ye armağan ediyor. Ankara'dan Meral Menekşe Özarda Söğüt Özü'nden bizlere selamlarını, sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri kızı Görkem'e, Eskişehir'deki oğlu Mustafa'ya,
Mustafa Güçlü'ye. Bir tanem canım torunum diyerek Aras Bulut'a armağan ediyor. Güzel de bir şarkı armağan etmiş olacağız. Seven Kurtboğan Savtekin İzmir'den bizlere sevgilerini göndermiş. Nesihan Yakar Hanım'ın sarı gülü, sevgi kelebeği, Dilek Hanım kolay gelsin, iyi yayınlar diliyorum demiş. Acaba bu akşam şarkılarla hangi yıllarıma dönüş yapacağım merakla bekliyorum diyerek sıradaki eseri İstanbul'dan Akşamın Sesi yapımcılarından Melek Hancı'ya, Sıdıka Tavukçu'ya, turunç kokularıyla bizlere selam gönderen Hatice Okur'a, Vahide Orel Akın, Azize Akın, Münevver Güven Kurtboğan ailesine, kendisine, Nesihan Yakar'a ve tüm TRT Name dostlarına armağan ediyor. Sakarya Camili'den Zafer Özkar'a sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri Şükrü Özdamar, Ali Yöntem, Fatma Açan, Feyzi Akşen, Ümit Kaya Çelebi, Mustafa Ayla Aydemir, Feyziye Çöldaş, İhsan Demirci'ye ve ekibimize armağan ediyor. Kocaeli Gölcük'ten Ecvet Kurt hayırlı akşamlar diliyor. Tüm eserleri TRT Name dostlarına armağan ediyor. Ve İzmir Tire'den Hüseyin Güden de bizleri selamlamış. Sıradaki şarkıyı eşi Muazzez Hanım'a, Sadık Bey'e, Yamaç Şahin Bostancı'ya ve tüm radyo dostlarına armağan ediyor. Söylemiştik Mustafa Seyran imzasını taşıyan Muhayyer Kürdi makamında unutulmaz dillerden düşmeyen eseri sanat güneşimiz Zeki Müren'in ölümsüz sesinden dinliyoruz ve sizlere armağan ediyoruz. Elbet bir gün buluşacağız. Bu böyle yarım kalmayacak. İkimizin de saçları ak, öyle durup bakışacağız.

olacak. Sevgilim ne zaman kavuşacak?

Dinlemekten bıkmadığımız muhteşem eseri sanat güneşimiz Zeki Müren'in ölümsüz sesinden dinledik. Elbet bir gün buluşacağız. Sırada yine bizi geçmişe götüren, anılarımızı tazeleyen, güftesi Mehmet Yüzü Ak'a, bestesi Rıfat Şanlıel'e ait Nihavend makamında bir eserimiz var. Emel Sayın'dan dinleyeceğiz. Bakalım kimlere armağan edeceğiz. Nerman Salih Aydoğdu TRTname dinleyicilerinden ama benim programıma ilk kez yazıyor. Nerman Salih Aydoğdu, hoş geldiniz diyorum. İyi akşamlar Dilek Hanım, Ordu'dan. Ben de 19 Eylül Musikisi Derneği'ndeki tüm arkadaşlarım için sıradaki şarkıyı istiyorum demiş. Tabii ki diyoruz. Tekrar hoş geldiniz diyoruz. Fethiye'den Eylem Erdoğan, gülmek şifa veriyor ve benim bugün mutluluğumun kaynağı olan kıymetli eşim Mehmet Ali Bey için sizin seçtiğiniz bir şarkıyı istiyorum, ona armağan ediyorum demiş. Çok da güzel bir şarkı armağan etmiş olacaksınız. Konya Ereğli'den Yıldırım Güldeste, selamlar dinliyoruz, iyi ki varsınız demiş. Teşekkürler. Burdur Esenevler'den Zeki Gün de bizlerle birlikte sevgilerini göndermiş. Siz kıymetli sarı papatyamız, hanemize hoş geldiniz demiş. Teşekkürler. Sıradaki eseri ekibimize, çok sevdiği 52 yıllık eşi Nafiye Hanım'a, çocuklarına, torunlarına, tüm namesever dostlarıma, herkese armağan ediyorum demiş. Özdere'den Jale Özen, keyifle dinliyorum, emeklerinize sağlık, sevgiler demiş. Adana'dan Saltuk Buğra Demirhan iyi akşamlar diliyor. Sıradaki eseri ağabey Mehmet Akif Demirhan'a, Demirhan ailesine, Türk sanat müziğini sevdiren babası Mustafa Demirhan'a armağan ediyor. Kemalpaşa'dan Kenan Karanfil de bizlerle birlikte güzel bir hafta sonu akşamı diliyor, sevgilerini göndermiş. Buradayım, keyifle dinliyorum demiş. Denizli Tavas'tan Musa Özçelik sevgilerini göndermiş. Dilek hocam iyi akşamlar. Sıradaki şarkıyı ailem ve bal böceği torunum Beliz Bebe'ye, Mehmet Gücü Yener, Özcan Afacan, Seven Kurtboğan Savtekin, Seniha Cengizhan, Piraye Musaoğlu.

Özgün, Zafer Özkara ve Name dostlarımıza armağan ediyorum demiş. Bodrum Gündoğan'dan Semiha Kılıç Yılmaz selamlarını sevgilerini göndermiş. Sıradaki eser hepimizin olsun, kalpler sevgiyle dolsun, sağlık ve mutluluk gölgemiz olsun, seni seviyoruz canım demiş. Ne de güzel bir mesaj göndermiş. Çok teşekkür ediyorum Semiha Hanım'a. Ahmet Dereli, Kütahya Tavşanlı'dan iyi akşamlar dilerim, sıradaki şarkıyı Tavşanlı halkı için rica ediyorum demiş. Rize'den Selma Temizkan, çayın diyarına, yağmurun şehrine hoş geldiniz demiş. Teşekkürler. Dün 19 Eylül gazilerimizin günü kutlu olsun. Sağlıklı, hayırlı, huzurlu ömürler diliyorum. Programınızdaki eserlerimizi gazilerimize armağan ediyorum demiş. Hatay Antakya'dan Mehmet Andız güzel bir sonbahar akşamından herkese sımsıcak selamlarını sevgilerini göndermiş. Sıradaki şarkıyı Andız ailesine, Meral Özsan ailesine, TRT Nami ailesine, değerli sunucumuz diyerek bana ve ekibimize armağan ediyor. Teşekkürler. Manisa'dan Salih Kurt sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri ailesine ve Name dostlarına, ekibimize armağan ediyor. İzmir Buca'dan Ahmet Uzal iyi yayınlar diliyor. Sıradaki şarkıyı ekibimize, yeğenleri Yücel Nilüfer Şenol, kızları Sude Nur, Selami Kabakçı, Coşkun Bakan, Murat Odabaşı, Feyzi Akşen ve TRT Name dinleyen herkese armağan ediyor. Ve Adana'dan Numan Seymenoğlu'ndan da her zamanki gibi tatlı güzel bir mesaj ulaştı bize. Adana'dan telli turnalar eşliğinde selamlar, sevgiler sunuyorum. TRT Name'nin sevgi bahçesinin beyaz gülleri olarak biz dinleyiciler bu muhteşem program karşısında gül kokumuzu yayarken pırlantamız Dilek Hanım kırmızı gül olarak sesinin tonuyla, müzik kültürüyle başı çekmektedir. Türk kültürünün en kıymetli hazinelerinden biri olan Türk sanat müziğine verdiği değerden dolayı kendisine ve TRT kurumuna teşekkür ederiz demiş. Çok teşekkür ediyorum. Onur duydum bu güzel mesajdan, eksik olmayın diyorum. Numan Seymenoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Emel Sayın'dan muhteşem bir eser dinliyoruz ve sizler için geliyor. Kemancı.

Keman eşliğinde muhteşem bir şarkısı dinledik sevgili dinleyiciler. Emel Sayın seslendirdi kemancı. Sırada Mutsel Öztürk imzasını taşıyan yine Nihavend makamında çok güzel bir eserimiz var. Nalan Altınörs seslendiriyor. Elveda bütün hatıralar.

Akşamın sesi tüm hızıyla devam ediyor. Sırayı Kürdili Cazkar makamında dillerden düşmeyen bir eser alıyor. Bakalım kimlere armağan edeceğiz. Adana'dan Selahattin Erzi, güzel yurdumun güzel insanlarına, TRTname akşamı sesinin tüm dinleyicilerine ve bizlere ruha şifa, gönüle deva olan eserleri dinleten, sunumuyla renk katan spikerimiz diyerek bana övgülerini göndermiş. Çok teşekkür ediyorum. Beni ve teknik yönetmenimizi selamlamış, sevgilerini göndermiş. Bizden de size selamlar, sevgiler. Sıradaki eseri eşi Yıldız Hanım'a ve ekibimize armağan ediyor. Ankara Bahçeli Evler'den Emel Sürücü selamlarını göndermiş. Bizlerden bir şarkı istemiş. Yaşlı gençlere armağan ediyorum, İyi akşamlar diliyorum demiş. Antalya'dan Hatice Okur'dan turunç kokulu selamlar, sevgiler ulaştı bizlere. Bugün de birlikte olmamızın mutluluğunu TRTname dostlarımızla birlikte perçinleştiriyoruz. Ben buna aile buluşması diyorum. TRTname'nin kocaman bir ailesiyiz. Gönüllerimizin sultanı sevgili Dilek Hanımcığım, gönlümüze birbirinden güzel şarkıları sunarken emeklerinize teşekkür ediyorum demiş. Ben teşekkür ediyorum bu güzel mesajı için Hatice Hanım'a. Sıradaki eseri ekibimize, kız kardeşi eniştesi Ayşe Remzi Kartal'a, yeğeni İrem'e, Burdur'da bulunan Fazilet Anne'ye, Yamaç Şahin Bostancı'ya, şu an misafiri olan Olcay Baltacı'ya, Şükrü Özdamar'a, annesi Nurhayat Hanım'a, Mehmet Andız, Ali Yöntem'e armağan ediyor. Ayhan Aşkın Mersin Mezitli'den bizleri selamlamış. Bu güzel programda sizlerle olabilmek için hafta sonlarını sabırsızlıkla bekliyoruz. Bugün hafta sonu, günlerden pazar demiş. Teşekkür etmiş bu güzel program için. Biz teşekkür ediyoruz. Sıradaki eseri Mersin Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Yeni Gönülden Sesler Korosu, Mersin Çağdaş Sanat Derneği Koroları Şefi Zeynep Özel Gündüz, tüm koro arkadaşlarına, ekibimize, tüm name dostlarına, Çay Cuma'da bulunan kıymetli arkadaşı Saffet Bilir'e ve Mersin'de bulunan arkadaşı Gülten Duran'a armağan ediyor. Lüleburgaz'dan Macit Zinet Baş, iyi yayınlar, kolay gelsin demiş. Adana'dan Sevda Demirhan, sıradaki eseri kıymetli eşi Akif Bey'e armağan ediyor. Samsun Yakakent Kozköy'den Nusret Tiryaki de bizlerle birlikte, bizleri selamlamış, sıradaki eseri istiyor bizden. Kocaeli Gölcük'ten Ali Kurt, hayırlı akşamlar, iyi yayınlar diliyor. Sıradaki eseri TRTname dostlarına, eşi Beyza Kurt'a, kızı Asel Kurt'a, 1 yaşındaki oğlu Oğuzhan'a armağan ediyor. Ali Kurt sanıyorum daha önce geldi programımıza, ama yeni dinleyicilerimizden tekrar hoş geldiniz diyorum. Nihavent Erbay, iyi akşamlar Dilek Hanım. Hüseyin Erbay'ın değerli eserini canım annemiz Nurten Erbay'a armağan ediyorum demiş. Hüseyin Erbay hocamızdan güzel bir şarkı armağan etmiştik. Bu arada anneniz Nurten Hanım'a da Allah'tan rahmet diliyoruz Nihavent Hanım. Mersin Erzemli'den Osman Çokyaman, sesimizin ulaştığı herkese selam olsun demiş.

sıradaki eseri ekibimize ve tüm Name dostlarına armağan ediyor. Dinar'dan Feyzi Akşen de bizlerle birlikte. Feyzi Bey mesajını çok güzel bir şekilde yazmış, göndermiş koyu harflerle. Elinize sağlık diyorum. Hepimizi selamlamış.

diyoruz demiş. Allah kavuştursun, hayırlı tezkereler diyoruz oğlunuz için. Ve size iyi yolculuklar diliyoruz. Sakarya Karasu'dan Ayşe Erbay sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri ailesine, Erbay ailesine, çok sevdiği arkadaşlarına, Candan ailesine armağan ediyor. Bugün benim doğum günüm. Arkadaşlarıma kutladığımı söylerseniz beni mutlu edersiniz demiş. Huzurlu yayınlar dilemiş bize. Ayşe Hanım'ın bugün doğum günüymüş. Doğum gününüz kutlu olsun diyoruz. Sağlıklı, mutlu, nice, güzel yıllarınız olsun inşallah. Reyhan Baş Samsun'dan bizlere sevgilerini, selamlarını göndermiş. Bağımlılık yapan güzel programa misafirlerimi yolcu edip yazmaya koyuldum demiş. Emeklerinize teşekkür ediyorum demiş. Biz teşekkür ediyoruz. Tüm eserleri ekibimize ve Name dostlarına armağan ediyor. İstanbul Avcılar'dan Mehmet Altay herkese iyi akşamlar dilemiş. Bu akşamki şarkıları Yalova ve Bursa'da bulunan akrabalar, Altaylar ve Dolgunlar ailelerine armağan ediyorum demiş. Türk Edebiyatı'nın ünlü şairlerinden Faik Ali Ozansoy'un mısralara döktüğü, Sadi Hoşses'in Kürdili Cazkar makamında bestelediği o muhteşem eser geliyor şimdi sizler için. Mustafa Sağyaşar seslendiriyor. Yıldızlı semalardaki

İçimde nice uzun yılların özlemi var. Türk Edebiyatı'nın ünlü şairi Ümit Yaşar Oğuzcan'ın dizelere döktüğü, Avni Anıl'ın Nihavend makamında bestelediği bu muhteşem eseri sanatçımız Turhan Öge seslendirdi. Bu arada Antalya'dan Naime Yıldız istemişti bu şarkıyı bizden, sevgilerini göndermiş. Sarı Mimoza Dilek Hanımcığım, bugün yine dersteyim ama akşamın sesi yüreğimde, hepinize selamlarımı gönderiyorum demiş. İyi akşamlar dilemiş bize, teşekkür ediyoruz. Bu şarkıyı da size armağan etmiş olalım. Sırada yine harika bir eserimiz var. Güftesi Hüsamettin Olgun'a, bestesi Avni Anıl'a ait Nihavend makamında. Bir Eylül getirdi sevgini bana. Bu güzel eseri kimlere armağan edelim? Güller Diyarı Isparta'dan Şevki Şahinoğlu, TRTname dinleyen güzel insanlara iyi akşamlar diyerek sıradaki eseri Saffet Bilir, Uğur Heybeli, İbrahim Özdemir, Zeki Özceylan'a, ayrıca Akşamın Sesi programının duayen yapımcısı ve sunucusu Dilek Hanım'a diyerek bana armağan ediyor. Çok teşekkür ederim. Çeşme'nin tarih kokan Ildırı köyünden Doğan Çizmeci sevgilerini göndermiş bizlere. Bu güzel akşamda Dilek Hanım'a, TRTname ailesine ve radyolarının başındaki tüm dinleyenlere sağlık, huzur ve müzikle dolu günler diliyoruz demiş. Teşekkür ederiz. Tokat Ormanbeyli'den İlyas Aydın hepimizi selamlamış, sıradaki eseri tüm name dostlarına armağan ediyor. Dostlarımızın isimlerini yazmış İlyas Bey ve lütfen trafik kurallarına uyalım demiş. Daha yeşil bir gelecek için doğayı koruyalım, yangına sebep olabilecek davranışlardan kaçınalım, yeşil vatanımızı korumak hepimizin görevi diye de güzel bir uyarıda bulunmuş. Teşekkür ediyoruz. Melihat Gülses sizler için seslendiriyor bu harika eseri, hep birlikte dinliyoruz.

Saatlerimiz 20.39'u gösteriyor. Sırada yine güzel bir eserimiz var. Aşk dolu bir eser, güftesi Sevinç Atan'a, bestesi Hüseyin Soysal'a ait Kürdi makamında Her Damla Yağmur Senden Haberdir. Bakalım bu güzel eseri kimlere armağan edeceğiz? Tekirdağ Körfez Limanı'ndan Muharrem Yalçın, Akşamın Sesi programı. Sizi ne zaman dinlesem ruhum aydınlanıyor. Taşlanmış eserlerle kulaklarıma, kalbime doluyorsunuz. İyi ki varsınız demiş. Kıymetli yapımcı sunucumuz Dilek Hanım, bir numarasınız, tebrik ediyorum sizi demiş. Çok teşekkür ediyorum. Akşam güneşim demiş bana. Çok teşekkürler. Bu eseri ekibimize ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Kütahya Tavşanlı'dan Kemal Gökçe de bizlerle birlikte sevgilerini, selamlarını göndermiş. Sayfamıza çiçek göndermiş. Sıradaki eseri kendisine, ekibimize ve TRT Name dinleyenlerine armağan ediyor. Alp Arslan sizler için seslendiriyor bu güzel eseri.

Kıymetli sanatçılarımızdan, bestekarlarımızdan iletiler ulaşıyor bizlere sevgili dinleyiciler. İstanbul'dan kıymetli bestekarımız, affedersiniz, Turhan Taşan, Dilek Hanım teşekkürlerimle iyi yayınlar diliyorum demiş. Kıymetli bestekarımız Turhan Taşan'a selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. İstanbul'dan kıymetli sanatçımız Turhan Öge'den de bir mesaj ulaştı. Kucak dolusu sevgilerini göndermiş. Radyo sevdasıyla kalpleri çarpan dinleyicilerimize hazırladığınız bu güzel programla, güzel sesinizle yeniden hayat verdiğiniz için tüm TRTname dinleyicileri adına size sonsuz sevgilerimi gönderiyorum Dilek Hanım. Mutlu akşamlar diliyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum bu güzel sözler için Turhan Öge'ye. Ben de selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum kucak dolusu. Eskişehir'den kıymetli bestekarımız Hüseyin Erbay hocam da az önce bir mesaj gönderdi. Aziz ve yüce musikimize programlarını alarak yeni bestelerin dinleyiciye ulaşmasını sağlayan ve bestekarlara yeni besteler yapmaları için duygularını ve heveslerini kamçılayan, Akşamın Sesi programının yapım ve sunuculuğunu yapan Dilek Hanım'a ve emeği geçen herkese doyumsuz musikimize yaptıkları büyük ve yararlı hizmetleri için en kalbi takdir ve teşekkürlerimi sunarım demiş. Hüseyin Erbay hocamdan da çok güzel bir mesaj geldi. Çok teşekkür ediyorum. Hüseyin Erbay hocama kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum, teşekkür ediyorum. İstanbul'dan kıymetli sanatçımız Uğur Çınar'dan da her zamanki gibi güzel bir mesaj ulaştı. Şu anda Antalya'dayım demiş. Muhteşem bir Antalya akşamından tüm name dinleyicilerime, değerli müziksever dostlarıma, Orkidelerin en güzeli Dilek Hanım ve ekibine sevgi, saygı ve selamlar. Her zamanki gibi yine 10 numarasınız. Sizin için hiçbir söze gerek yok demiş. Çok teşekkür ediyorum bu güzel düşünceniz için Uğur Çınar. Kıymetli sanatçımıza sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum kucak dolusu. Teşekkürler. Saatlerimiz 20.46 ve sırayı Hüzzam makamında güzel bir potpourri ile Eylül Turan alıyor. Hep birlikte dinliyoruz.

Kıymetli bestekarımız Hüseyin Soysal hocamızdan da bizlere bir mesaj ulaştı. Şarkısı için teşekkür ediyor. Tüm dinleyicilerimize sevgilerini, selamlarını göndermiş. Bizlere de selamlamış. Biz de kıymetli bestekarımız Hüseyin Soysal hocama buradan kucak dolusu sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyorum. Ve programımız burada sona eriyor sevgili dinleyiciler. Son eserimizi Turgay Kızıltuğ seslendirecek. Nuri Halil Poyraz'a ait Nihavend makamında sevilen eserle programımız sonlanıyor. Çamlıca yolunda, aşıkı kolunda. Bizimle olduğunuz için, bizi dinlediğiniz için, güzel mesajlarınız için hepinize çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız, iyi ki bizimlesiniz. Gelecek hafta cumartesi akşam Akşamın Sesinde tekrar buluşmak dileğiyle programı hazırlayan ve sunan ben Dilek Tarıkahya, teknik yönetmenimiz Abdullah Tombuloğlu, esen kalın, hoşça kalın, sevgiyle kalın.

0: Eski Musiki.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, İzmir'den yayınladığımız programımız Eski Musiki'ye hoş geldiniz. Sanatçılarımız klasik kemençede Mehmet Yalgın, Ud'da Tunca Yüksel, Kanun'da Mehmet Dönmez ve Violonsel'de Seher Erkan, solistimiz Burcu Göktürk'e eşlik edecekler. Tomaşlarımız Burçin Aktürk'ün, programı hazırlayan ve mikrofonda ben Tuğba Özyol. Efendim bugün 1865'te doğan ve 21 Eylül 1932'de kaybettiğimiz mümtaz şahsiyet Ahmet Rasim Bey'in hatırasını yad etmek için sesleniyoruz size. Onun kendisine ait yahut hayatına tesir etmiş müzisyenlerin şarkılarını okuyacak, hayat hikayesini müziklendirecek eski İstanbul'un eğlence hayatlarından sahneler sunacağız size.

Ahmet Rasim Bey'in hayatını müziklendirirken onun musikiyle tanıştığı ilk vakitler diyebileceğimiz zamanlardan bir eserle. Büyük bestekar Zekai Dede'nin Hicazkâr makamındaki meşhur Yürük Sema ile açtık programımızı. Hafız Sami Bey'in taş plağı okuduğu kayıtla. Zekai Dede'den meşk eden Ahmet Rasim Bey'i yazar, besteci ve gazeteci kimliğiyle hatırlatmak ve Türk kültürüne tarih kitaplarıyla da katkıda bulunduğunun altını çizmek isteriz. Efendim şimdi kıymetli sanatçılarımızın müşterek taksimlerine kulak verelim. Akabinde Ahmet Rasim Bey'in güftesinden Laftacı Hristo'nun bestelediği Hicaz makamındaki şarkıyı seslendirmek üzere solistimiz Burcu Göktürk gelecek mikrofona. Şevkinle hayalinle olur neşe bedidar. Günlerce fakat ağladığım bunca gamım var.

Aziz dinleyenler, Ahmet Rasim Bey'in oğlu Mazlum Rasim Can'ın ifadesiyle yazarın ilk bestesi olan Hicaz makamındaki şarkıyı seslendirecek şimdi solistimiz. Çare bulan olmadı bu yâreye, pek yazık oldu bu dili biçareye.

Rasim Bey'in ilk şarkısı da son şarkısı da aynı makamdan olmuş. Baha Gökoğlu, büyük edip ve bestekar Ahmet Rasim'in son şarkısı ve son sevgisi başlıklı yazısında şöyle yazmış. Onun Ankara'ya son gelişiydi. Karaoğlan'dan Büyük Millet Meclisi'ne doğru yürüyorduk. Üstad pek dalgındı. Yalnız dudakları kıpırdıyordu. Kendi kendine bir şeyler söylüyor, bir eliyle de paltosunun yan tarafını muntazam vuruşlarıyla dövüyordu. Bu da onun bestelediği son şarkı oldu. Nezen Niyazi Sayın'ın Taksim'i akabinde Mehfaret Yıldırım'ın okuduğu band kaydından Ahmet Rasim Bey'in yazıp bestelediği son şarkı olan Hicaz şarkıyı dinliyoruz. Can hasta, gözüm yaşlı, gönül zar-ı perişan, öldürdü beni mihneti devran, gamı canan.

Ahmet Rasim Bey'in Şehir Mektupları'nın 14.sünde yazdığı yazıda şöyle bir ifade var. Meşhur kemancımız Tatyos bu sene yine çırçırda kemanını öttürüyor. Fasıllar yapıyor. Karakaş, Kanuni Şemsi, Tamburi Yuvakim birleşmişler. Fakat geçen pazar günü gibi bir yağmur yağacak olursa tente altında oturmak hoş kaçmıyor. Ne var ki dinlenecek bir saz takımı varsa o da ancak bu takımdır. Evet, işte sırada onların bir ortak eseri var. Güfte Ahmet Rasim Bey, beste Kemani Tatyos Efendi, makam Rast. Sanatçılarımızın icrasından dinliyoruz. Bir gönlüme, bir hali perişanıma baktım. Zalim seni ya deyliye, ah eyliye çaktım.

Kemal Atatürk Efendi'nin vefatının akabinde kendisini çok seven Ahmet Rasim Bey'in gazetede yayımladığı ve Atatürk Efendi'nin yaşamını konu edindiği anma yazısında "Onun ömrünün hasılasıdır" diyerek sözlerinin altını çizdiği bir eserle Kemal Atatürk'ün Uşak makamındaki meşhur kesik keremiyle devam ediyor eski musiki. "Gamzedeyim, deva bulmam, garibim bir yuva bulmam, kaderimdir hep çektiğim, inlerim hiç rahat bulmam.

Efendim Ahmet Rasim Bey ve Tatyos Efendi'nin dostluğu, Çırçır Suyu, Fevziye Kıraathanesi ve Papazın Bağı gibi mekanlara dair pek çok anıları bulunmakta. Hatta beraber yaptıkları yine başka bir şarkı daha var. Tatyos Efendi'nin Bakırköy'deki Sakız Ağacı denilen çalgılı gazinoda çalıştığı günlerde Ahmet Rasim Bey de Tatyos Efendi idaresindeki saz heyetini dinlemeye gider. Saz bittikten sonra da meşhur kemani ile buluşur, sohbet ederlermiş. Münir Mazhar Kamsoy, Tatyos Efendi'nin keman dersleri aldığı dönemde hocasının kendisine bazen "Bugün Rasim Bey'le papazın bağında buluşacağız. Onda güzel şarkı güfteleri vardır. Şiirler okur, sohbet ederiz." dediğini aktarmış. İhtimal ki belki de böyle bir buluşmada ortaya çıktı bu iki sanatkarın ortak eseri. Güfte Ahmet Rasim Bey'den, bestelemesi kemani Tatyos Efendi'den. "Bu akşam gün batarken gel, sakın geç kalma, erken gel." Uşak makamındaki bu güzel eserin hemen ardından hem güftesi hem de bestesi Ahmet Rasim Bey'e ait aynı makamda bir şarkı daha dinleyeceksiniz sanatçılarımızdan. "Aman Saki, canım Saki, doldur doldur da ver."

Ahmet Rasim Bey sık sık şehri dolaşmaya çıkar, kah Kalamış'ta görülür, kah Galata'da yüksek kaldırım merdivenlerinde. Yine böyle bir şehir gezisinde yazarın yolu Büyükdere'ye düşer. Burada zengin ahbaplarından biriyle karşılaşan Ahmet Rasim Bey, ahbabının davetiyle Bentler'e doğru yola koyulur. Yolda karşılaştıkları birinin elinde davul, diğerinin elinde zurna, iki Kıptiye, birkaç türküden sonra rakkaseler de katılır ve bir cümbüştür kopar. Ahmet Rasim Bey, Osmanlı klasik müziğine ilgi duyduğu kadar şehrin folklorik müziğine de ilgi duymuş, yazılarında da bu

0: Yazar, bentlerdeki Kıptilerin çaldığı türkülerin ve şarkıların isimlerini de vermiş. Şimdi şehir mektuplarında da bahsi geçen bu eserlerden bir tanesini Bursalı'ya ithafen söylene gelmiş bir İstanbul türküsünü seslendirecek solistimiz. Kaleden indirdiler, kır ata bindirdiler, 3 günlük güveyken Fizan'a gönderdiler.
1: Haydindim Bursalı, Bursalı, yar gelir ha.

19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın başlarında sur içi İstanbul'unkinden farklı olarak Beyoğlu bölgesinde alafranga eğlenceler daha çok rağbet görmüş. Elbette Beyoğlu'nun çeşitli milletlere mensup sakinleri bu eğlence tarzının yürütücüleri olmuşlar. Avrupa'yı kafeler, restoranlar ve eğlence merkezlerinin yanı sıra ilk tiyatro da yine Beyoğlu'nda kurulmuş. Beyoğlu'nda peşi sıra kurulan tiyatroların bilhassa iki tanesinde dönemin meşhur kantocuları da sahne alırmış. Amerika tiyatrosunda Küçük Amelia, Avrupa tiyatrosunda Perus Hanım. Şehrin hemen her tabakasından ancak çoğunlukla ayak takımından kimseler bu kantocuların takipçisi, hayranı, hatta aşığıymış. Şöyle yazmış Ahmet Rasim Bey: "Görüyordum, anlıyordum ki bunları yüzlerce kimse seviyordu. Localar, ön sandalyeler, hususi yan koltuklarda oturanlar bu aşıklar zümresini teşkil ediyordu. Piyesler birer bahane, bu kadınlar ayrı ayrı birer gaye hükmünde bulunuyordu." Bilhassa Perus Hanım kantosunu bitirir bitirmez localardan, sandalyelerden çiçekler, buketler, fiyongalı mektuplar atılır, şangırtı, harıltı, patırtıdan bina yıkılacak zannedilirmiş. Perus Hanım'ın aşıklarından biri de Haydar Bey'miş ve meşhur Pembe Kız operetini Perus Hanım'a ithafen bestelemiş Kemani Haydar Bey. Şimdi Tamburi Cemil Bey'in kemençesi ve

Efendim sırada Ahmet Rasim Bey'in semti vefalı bir güzelden dem vurduğu bir şiirin iki farklı kıtasından bestelediği Bayati Araban makamındaki şarkısı var sırada. Gözümde işve nümadır hayali bi bedeli.

Kıymetli dinleyenler, programımız Eski Musiki'nin sonuna geldik. 21 Eylül 1932'de kaybettiğimiz Heybeliada'daki Abbas Paşa Mezarlığı'na defnedilen üstad sanatkar Ahmet Rasim Bey'i yad ettiğimiz programla seslendik bugün size. Solistimiz Burcu Göktürk'e, klasik kemençede Mehmet Yalgın'a, udda Tuncay Yüksel'e, kanunda Mehmet Dönmez'e, violonselde Seher Erkan'a ve tomaisterimiz Burçin Aktürk'üne teşekkürlerimi sunuyor. Programı hazırlayan ve sunan bendeniz Tuğba Özyol. Tekrar buluşana dek size bir band kaydıyla veda ediyoruz bugün. Bekir Sıtkı Sezgin, güftesi ve bestesi Ahmet Rasim Bey imzalı Muhayyer şarkıyı seslendiriyor. Bir gönülde iki sevda, sonu bilmem ne olur. Hoşça kalın.

0: beraber ve solo şarkılar.
1: Sayın dinleyicilerimiz, İzmir Radyosu'nun hazırladığı Tunca Yüksel yönetimindeki Beraber ve Solo Şarkılar programını dinleyeceksiniz. Uşak makamında şarkıların yer aldığı programın solistleri Belgin Erol Gündoğdu, Nevra Günay Tosun, Gülşen Bakoğlu, Şeniz Güneş ve Güldehen Marmara. Programın ara taksimini Ud'la Hüseyin Erci yapacak.

İstanbul Boğazı'nın suları üzerine düşen ay ışığıyla gümüş bir dantel gibi işlenmektedir. Karanlığın içinde ansızın parıldayan yakamozlar denizin kalbinde gizli bir şarkının ritmiyle kımıldanır. Çamlıca sırtlarında

nazır, sessiz bir terasta iki gölge yan yana oturmaktadır. Bir tarafta Cumhuriyet'in billur sesli divası Safiye Ayla, diğer tarafta ise Doğu'nun ve Batı'nın tellere hükmeden prensi Rabbül Ud, Şerif Muhittin Targan. Safiye Ayla'nın hayatı parıltılı sahne ışıklarının çok uzağında, derin bir kimsesizlikle başlamıştır. İstanbul'da dünyaya gelen Safiye, henüz doğmadan babasını, 3 yaşına geldiğinde de annesini kaybetmiştir. Bebek'teki Çağlayan Darül Eytam'ın, öksüzler yurdunun soğuk duvarları arasında büyümüştür. Uzun yıllar babasını Mısırlı sanmış, ancak çok sonraları onun Filistinli olduğunu öğrenmiştir. Bir dönem öğretmen yardımcılığı yaparken o kadar büyük bir yokluk çekmiştir ki Eyüp Camii'nin musalla taşı üzerinde uyumak zorunda kaldığı geceler olmuş. Bu soğuk gecelerden geriye göğsünde hayatı boyunca taşıyacağı amansız bir öksürük kalmıştır.

Tam karşısında oturan Şerif Muhittin ise onun tam aksi bir dünyadan gelmektedir. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in 37. göbekten torunudur. Osmanlı'nın son Mekke emiri Ali Haydar Paşa'nın oğludur. Konaklar ve malikanelerde büyümüş, sadrazamların şifa dilekleriyle el üstünde tutulmuştur. Ancak Birinci Dünya Savaşı sırasındaki Arap isyanına babasının katılmaması ve Osmanlı Devleti'ne sadık kalması sebebiyle ailesi her şeyini kaybetmiş, Muhittin Bey için de vatandan uzak, gurbet ve maddi sıkıntılarla dolu çileli bir ömür başlamıştır. Aşkları başladığında Şerif Muhittin'in asil ailesi Safiye'ye o meşhur soruyu yöneltmiştir. Muhittin Bey'in şeceresi belli, kendisi Hazreti Muhammed'in soyundan gelmekte. Ya siz kimlerdensiniz kızım? Safiye, Darül Eytam'ın o dik başlı, gururlu kızı hiç duraksamadan şu muazzam cevabı vermiştir. Ben de Allah'ın bir kuluyum efendim. Bu asil ve zeki cevap karşısında aile, peki öyleyse Allah ikinizi bir yastıkta kocatsın diyerek bu evliliğe rıza göstermiştir. Böylelikle Nisan 1950 yılında bu iki kader ortağı hayatlarını birleştirmiştir.

Mehtaplı Yakamozlar programımıza yeniden hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şerif Muhittin Targa'nın aramızdan ayrılışının 59. yıl dönümünü geride bıraktığımız bu Eylül gecesinde sanatını onurla taşıyan büyük ustayı ve hayatını paylaştığı Cumhuriyetimizin büyük seslerinden Safiye Ayla'yı saygıyla ve rahmetle yad etmek istiyorum.

Canımın içi. Bir mektubun ilk sözleri bunlar. Tarih 29 Ağustos 1949. Şerif Muhittin Targan, Safiye Ayla'ya yazıyor. Henüz evlenmemişler. Safiye'den bir gün haber alamamış, gece uyuyamamış. Bir ara saate baktığında 4'ü gösteriyormuş. Ertesi gün Udu'nun yeni taktığı telleriyle akorduyla uğraşırken kapısı çalınmış. Safiye'nin mektubu gelmiş. Yanında da gönderdiği kolonya. Muhittin Bey'in cevabında şöyle bir cümle var. Kolonya hakkında bir hüküm verebilmekliğim için sizinle beraber koklamam lazım. Bir kokunun güzelliğine bile birlikte karar vermek.

Efendim, şimdi dinleyeceğimiz türkünün Safiye Ayla ile Şerif Muhittin Targın'ın hayatında özel bir yeri var. Anlatılan hatıraya göre henüz evlenmedikleri günlerde Şerif Muhittin Bey bu kararı vermekte tereddüt ediyormuş. Aralarındaki yaş farkı ve ailesinin bu evliliğe gösterebileceği tepki onu düşündürüyormuş. Safiye Hanım bir gün okuduğu türkünün sözleriyle seslenmiş sevdiği insana. Ben bir garip kuş idim, dalına konmuş idim. Onu dinleyen Şerif Muhittin Bey'in gözlerinden yaşlar süzülmüş. İşte bu an beraberliklerinin dönüm noktalarından biri olmuş. Şimdi bu eseri Safiye Ayla'dan dinliyoruz.

Mehtap'ın sularla kucaklaştığı bir İstanbul gecesinde. Safiye Ayla, Saadet'in kaynağın o meşhur Nihavend makamındaki fantazisini mırıldanır. Bu eser, Safiye Hanım'ın halkla arasında adeta gizli bir koro kurduğu, içini insanlara en rahat açabildiği şarkısıdır. Güftedeki o esmer gözlü akşamı hep kendisiyle özleştirmiştir. Mısralar dökülürken içinden bir şeyler kopar sanki. Ne bülbül gülü sevdi, seni sevdiğim kadar. Ne böyle seven gönül, ne de senden güzel var. Şarkı bitince Safiye uduyla kendisine eşlik eden eşine döner ve şöyle der. Şu bülbül ne güzel kuş Muhittin. İnsanlar bülbül güzel değildir derler, benim gibi. Ama bütün şairlere ilham vermiş, bütün gönüllere girmiş, bahtiyar bir kuş. Yine benim gibi.

Sevgili dostlar, Şerif Muhittin Bey, kendi kabuğunda yaşayan, sahnelerin ve şöhretin gürültüsünden hep uzak duran bir insandı. Safiye Ayla da Türkiye'nin her yerinde sesi çınlayan, sahnelerin aranan kraliçesi. Fakat bu evlilikle birlikte aralarında öyle örtülü ve zarif bir anlaşma doğar ki, ömrü boyunca ava ve avcılığa çok meraklı bir insan olan Şerif Muhittin Bey, Safiye Hanım'ın isteğini kıramaz. "Sen avlanmayı bırak, ben de gazino sahnelerine çıkmayı bırakayım," der. Şerif Muhittin Bey de bir canın incinmesine yüreği el vermeyen Safiye Hanım'ın isteğini yerine getirir. Biri tutkusundan vazgeçer, diğeri servetler kazandığı o parıltılı sahnelerden. Birbirlerinin hassasiyetlerine gösterdikleri bu sessiz hürmet alelade bir fedakarlık değildi. İki büyük ruhun birbirinin kalbini her şeyin üstünde tutmasıydı. "Ömrümün son şevki sensin, başka bir yar istemem. Her şeyim sensin benim, nur istemem, nar istemem. Gün gelir ben vuslat istersem de azar istemem. Her şeyim sensin benim, nur istemem, nar istemem. Cümle derdin, cümle kaygın durmadan geçsin bana. Sen ezel bezminde Rabbin seçtiği eşsin bana. Sen bakan, aydınlatan bir canla ateşsin bana. Her şeyim sensin benim, nur istemem, nar istemem." İşte bu sözleri iki büyük sanatkarın ortak dostu Behçet Kemal Çağlar 1964 yılında Safiye Ayla'nın vereceği bir konser için Şerif Muhittin'den bu şiirini bestelemesini rica eder. Muhittin Bey bu ricayı kırmaz ve eseri sadece 24 saat içinde tamamlar. Suzin Ak makamındaki bu zarif şarkıda onun bu fani dünyaya bıraktığı son beste olarak kayda geçer. Şimdi bu eseri Tülin Yakarçelik yorumuyla dinleyelim.

keman, bir piyano. Ferah Feza makamında saz semaisi. Udun büyük ustası Şerif Muhittin Targan'ın bu eserini müziğimizin iki kıymetli isminden dinliyoruz. Kemanda Emin Ongan, piyanoda Fevzi Aslangil.

Sevgili dostlar, bu iki büyük sanatkarın birbirlerine yazdıkları o mektupları belki sizler de duymuş ya da okumuşsunuzdur. O sararmış kağıtlarda her kelimeye sinmiş derin bir saygı, göz yaşartan bir sevgi ve bugün neredeyse unuttuğumuz bir ruh inceliği var. Ne mutlu ki bizler onların bıraktığı o mektuplara, o zarif sevdaya bugün hala şahitlik edebiliyoruz. Erken söylenmiş ya da geç kalmış sözler yoktur. Sadece söylenmemiş sözler vardır. İşte bu yüzden bu Eylül gecesinde küçük bir ricamız var. Sevdiklerinize içtenlikle fısıldayın. Kalbinizdeki o incelikleri, söylemek istediğiniz güzel sözleri. Kıymetli dostlar, hem Şerif Muhittin Targın'ı hem Safiye Ayla'yı saygı ve rahmetle anıyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Haftaya pazar, yeni bir Mehtaplı Yakamozlar gecesinde buluşmak üzere. Hoşça kalın efendim, iyi geceler.

Firkatin aldı bütün neşve itabım bu gece. Ağlamaktan yine zehr oldu şarabım bu gece. Avram Naum'un sözlerini

yazdığı Bimenşe'nin Hicaz makamındaki eseriyle başladık bu gece programımıza. Ankara Radyosu ses sanatçılarından dinledik bu eseri. Eserin başında da yine Ankara Radyosu saz sanatçıları Refik Fersan'ın Hicaz Peşrevi'nin bir bölümünü seslendirdiler. Namelerle dolu bir programa daha böylece başlamış olduk efendim. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bu gecede Yıldızlar Altında programıyla bir saat boyunca yine en güzel eserlerle huzurlarınızdayız. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi sizlere yine TRT Antalya Radyosu'ndan sesleniyorum. Bu gece Hicaz ve Uşak makamında eserler hazırladım sizler için. İkinci Hicaz eseri yine Ankara Radyosu ses sanatçılarından dinleyeceğiz. Hayri Mumcu'nun sözlerini yazdığı Ferit Sıdal'ın bir bestesi. Birlikte geçer ömrümüzün günleri sandım. Heyhat, yine ben ateşi hicran ile yandım. Zülfün öperek dün gece rüyadan uyandım. Heyhat, yine ben ateşi hicran ile yandım.

Şevki Bey'in Hicaz şarkısıyla devam ediyoruz programımıza. Bekir Sıtkı Sezgin'den dinliyoruz eseri. Severim canı gönülden seni ters ağa çiçeğim. Seni kabil mi görüp sevmemek ey göz bebeğim. Sana hemta bu güzellikte bulunmaz meleğim. Seni kabil mi görüp sevmemek ey göz bebeğim.

Güfte ve bestesi Ahmet Rasim Bey'e ait Hicaz şarkıyı Meral Uğurlu'nun yorumundan sunuyoruz. Can hasta, gözüm yaşlı, gönül zar-ı perişan, öldürdü beni mihneti devran, gamı canan.

Güftesini Bedri Ziya Aktuna'nın yazdığı Lemi Atlı'nın Hicaz şarkısını Selma Sağbaş'ın yorumundan dinliyoruz. Severim her güzeli senden eserdir diyerek, koklarım goncaları sen gibi terdir diyerek, çekerim sineye her cevri kaderdir diyerek, yanarım ömrüme vallahi hederdir diyerek.

Sıradaki Hicaz şarkı yine Lemi Atlı'nın bir bestesi. Güfte bu kez Semih Mümtaz Bey'e ait ve yine Selma Sağbaş'ın yorumundan dinliyoruz. Sorulmasın bana yesiyim, gariki hicranım, o hüsnü gördüğüm andan beri perişanım.

Yıldızlar Altında Uşak makamında eserlerle devam ediyor. İstanbul Radyosu saz sanatçılarının icra ettikleri Tatyos Efendi'nin Uşak Peşrevi'nin bir bölümünün ardından Şevki Bey'in Uşak makamındaki şarkısını korodan dinleyeceğiz. Şiir Yüryanizade Sait Efendi'ye ait. Rengi ruhsarına gülgün dediler, şive-i hüsnüne efsun dediler. Hali şuri deme meftun.

Şevki Bey'in Uşak şarkısını Bekir Sıtkı Sezgin'den dinliyoruz. Dağlar dayanmaz eninine dili mahzunumun, bulunmadı gitti devası derdi derunumun. Esiri oldum mihneti talii dünumun, bulunmadı gitti devası derdi derunumun.

Güftesi Mustafa Nafiz Irmak'a, bestesi Rüştü Eriç'e ait Uşak şarkıyı Sevim Deran'dan dinliyoruz şimdi hep birlikte. Anladın da derdime bir lahza derman olmadın, kalbimi yaktın, harap ettin de giryan olmadın.

Güftesi Mehmet Hafit Bey'e, bestesi Hacı Arif Bey'e ait Uşak şarkıyı Alaaddin Yavaşcan'ın yorumundan dinliyoruz. Bir melek sima peri gördüm deri meyhanede, kalmadı gamdan eser asla dili divanede.

Güftesi ve bestesi Yesari Asım Arsoy'a ait Uşak şarkı var sırada. Turhan Öge'den dinliyoruz. Bir hatırayı aşksın, unutmam seni. Mehtaplı gecelerde hatırla beni. Hayalimden silemem yakan bu seni. Mehtaplı gecelerde hatırla beni.

Güftesi ve bestesi Zeki Müren'e ait Uşak Şarkıyı Mustafa Elses'in yorumundan sunuyoruz. Bir gönül hikayesi anlatırdı gözlerin, uzaklarda olsan da senin kalbimde yerin.

Güftesi Ahmet Kaçar'a, bestesi Şükrü Tunar'a ait Uşak şarkıyı Gülden Sarıkaya'dan dinliyoruz. Anar ömrünce gönül giden sevgilileri, bilmez biçare kalpler giden

Kıymetli dinleyenlerimiz, bu gece de Yıldızlar Altında programımızın böylece sonuna ulaştık. Hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü, yarın gece aynı saatte yeniden huzurlarınızda olabilmeyi diliyorum. Bu gece birlikte dinleyeceğimiz son eser, Uşak makamında bir türkü. Müzeyyen Senar'ın eski bir plak kaydından dinleyeceğiz. Söyleyin güneşe bugün doğmasın, nazlı yar geliyor, benzisi olmasın. Hoşçakalınız.

Merhabalar efendim, ben İsmail Özkan. Akşamı karşıladığımız şu saatlerde kalbinizin sesini biraz daha yakından duymaya geldik ve ben akustik namede sizlere bir kez daha aynı duygunun içinde buluşmanın heyecanını yaşıyorum. Efendim, gönlümüzün tellerine dokunan ilk name sonbahar vurgunu. Yaprakların sarardığı, rüzgarın biraz hüzün, biraz hatıra taşıdığı bir mevsimdeyiz. Ve bu şarkı tam da o mevsimin kalbinden doğmuş bir eserdi. Ayrıca bugün sonbahar vurgununun ve nice bestelerin sahibi olan Selahattin İçli'nin aramızdan ayrılışının 19. yılı. Aşkın derinliğini notalara döken büyük ustayı sizlerle birlikte bir kez daha yad ettik. Ruhu şad olsun. Efendim, akustik namede bugün aşkın farklı renklerini, duygunun farklı seslerini paylaşacağımız romantik bir müzik yolculuğu var. Namelerin kalbinize dokunduğu, sözlerin bir anıya dönüştüğü bu akşamda sizleri bir kez daha duyguların en güzel haline davet ediyorum. Umarım sizler için hazırladığım repertuarı beğenirsiniz. Efendim, programımıza başlamadan önce bugün bana eşlik edecek olan birbirinden kıymetli saz üstadlarını sizlere takdim etmek isterim. Kemanda Turay Dinleyen, kanunda Bora Dicle, utta Özge Nadire Akgül, klarnette Tanju Erol, piyanoda Ceyhun Çelik ve ritim sazda Rahmi Göçmen. Efendim, tonmeisterimiz Birsel Acar, teknik yönetmenimiz Kazım İncetaş ve yapımcımız Işıl Aktan. Hayat bazen hiç planlamadığımız bir notada susar ve bu kaderin bize fısıldadığı bir oyundur sanki. Orhan Gencebay imzalı bu şarkıda kalbin kendi kaderine sorduğu en eski sorulardan birine cevap arayalım mı birlikte? Bana kaderimin bir oyunu mu bu? Aldı sevdiğimi, verdi zulümü. Dünyaya doymadan geçip gideceğim, yoksa yaşamanın kanunu mu bu?

Bir gönül var, kırılmış ama hala sevdalı. Ne kadar yorulsa da yine inanmak istiyor o sevdaya. Gönül dediğin işte o yüzden hiç ıslanmıyor. Evet efendim, şimdi söyleyeceğim şarkıyı ilk duyduğumda içimde bir mevsim değişti sanki. Bir tarafı bahar kadar taze, diğer tarafı sonbahar kadar hüzünlüydü. Bestekarı benim için çok kıymetli, değerli hocam Kutlu Payaslı. Musiki öğretirken her nota bir duygudur, onu hissederek söyle derdi. Bugün o güzel insanı 24 Mayıs'ta aramızdan ayrılışının ardından bir kez daha minnetle, sevgiyle anıyorum. İşte şimdi hocama bir selam, kalbime bir anı olarak söylüyorum. Muhayyer Kürdi eseri. Sen Nisan'sın daha, ben sarı Eylül. Sen goncasın açan, ben kuruyan gül. Sen alev alevsin, ben savrulan kül.

0: akışı başka.
1: Bazı şarkılar vardır, içindeki sevdayı süslemekle kalmaz, ona hayat verir. Zekai Tunca'nın Muhayyer Kürdi bestesi, İlkan San'ın dizeleriyle birleşince her kelimesi bir teşekkür, her notasına bir dua gizlenmiş gibi oluyor. Aşka, güzelliğe, o en saf duygulara selam olsun diyoruz efendim. Ve şimdi İstanbul, kimi için bir aşk, kimi için bir yangın, Sezen Aksu'nun kaleminden çıkan her kelime bu şehrin ruhunu biraz daha yakar, biraz daha güzelleştirir. Yansın İstanbul, işte o yangının, o sevdanın hikayesi. Ve bu şarkı benim için de çok özel efendim. Zira Yansın İstanbul şarkısıyla birçok ödüle layık görüldüm ve buraya gelmeden önce de değerli dinleyicilerimizden birçok istek mesajı aldım. O zaman hep birlikte Yansın İstanbul diyelim mi efendim? Radyolarınızın başında sizler de bizlere eşlik edin lütfen. Yansın İstanbul bu gece, külleri savrulsun. Senin o taştan kalbin cayır cayır kavrulsun.

0: gece.
1: Her müzisyenin hayatında bir dönüm noktası vardır. Benimkisi Barış Manço'nun o sıcacık dünyasına girdiğim o gündü. Henüz çocuktum, 7'den 77'ye programına konuk olmuştum. O gülümseyişi, o sevgiyi gördüğüm an içimden bir ses "Sen de bir gün şarkı söyleyeceksin" dedi. Ve ben o günden sonra hep o sesin peşinden gittim. Bugün burada onun şarkılarını söylemek benim için bir çocukluk hayalinin gerçekleşmiş hali. Teşekkürler Barış abi. Bize sevgiyi, barışı, müziği ve insan olmanın güzelliğini öğrettiğin için. O zaman başlayalım mı? Sözler Barış abinin, hisler hepimizin. Sen gülünce güller açar gül pembe. Bülbüller seni söyler, biz dinlerdik gül pembe. Sen gelince bahar gelir gül pembe. Dereler seni çağlar, sevinirdik gül pembe.

Bazı baharlar geç gelir ama geldi mi her şey yeniden diriltir. Sezen Aksu'nun söylediği gibi, ikinci bahar yaşıyor ömrüm. Gel benim yarim oluver şimdi. Seni gül gibi öpe koklaya, gözümden dilimden sakınır saklar. Bugünkü aklımla severim şimdi.

Bu akşam bir kez daha müziğin o büyülü yolculuğunda birlikte yürüdük. Kimi zaman bir gamzede, kimi zaman bir bakışta, bazen bir veda, bazen bir umut gizliydi her şarkıda. Nameler bizi anılara, anılar bizi sevdaya götürdü. Kalplerimiz aynı ritimde çarptı, duygularımız aynı melodide buluştu. Ben İsmail Özkan, sizlerle aynı duyguda buluşmanın, aynı şarkılarda susmanın huzurunu yaşadım bu akşam. Emeği geçen tüm müzisyen dostlarıma, teknik ekip arkadaşlarıma ve kalbini bize açan siz değerli dinleyicilerimize gönülden teşekkür ediyorum. Birlikte söylediğimiz her şarkı yüreğinizde bir hatıra olarak kalsın. Müzikle, sevdayla, umutla kalın. Evet, bir sonraki akustik namede görüşmek dileğiyle ve bu akşam bir kez daha dinlemek isteyenler için akustik name bu akşam saat 12'de yeni günün ilk dakikalarında tekrar yayını ile sizlerle olacak efendim. Tekrar bir dahaki akustik namede görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın efendim.

Geçmiş zaman olur ki. TRT Name İstanbul mikrofonlarından gönül dolusu selamlar, sevgiler sunuyoruz. Yepyeni bir güne yine en güzel şarkılarla merhaba diyeceğimiz Geçmiş Zaman Olur Ki programına hoş geldiniz kıymetli dostlar. Biliyorsunuz geçmişten bugüne Farabi ve İbn Sina gibi İslam Türk bilginleri müziğin insan bedenindeki ve ruhundaki karşılıklarını incelemişler ve müziğin hastaların akli ve ruhi dengesini arttırmada da nedenli etkin olduğunu belirtmişler. Biz de bugün müzikimizin zengin makamsal yapısı içerisinde kalbinize dokunacak harika şarkılarla yanı başınızda olacağız. Teknik yönetmenimiz sevgili Tamer Yılmaz ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e en özel eserleri sizler için paylaşacağız. Yayınımıza çok özel bir şarkıyla başlamak istiyoruz. Benim de söylemekten ve dinlemekten büyük keyif aldığım bir Mustafa Erses bestesi. Muazzez Abacı ile 80'li yılların sonuna uzanıyoruz. Sanatçının 1989 tarihli Felek isimli albümünden albüme adını veren şarkıyı dinleyeceğiz. Bu sevilen eserin güftesini Nadide Buluç kaleme almış, makam Nihavend. Felek beni kul eyledi, yaktı yıktı kül eyledi, kırıp geçti aşk dalımı, vefasıza yol eyledi.

Aşk bu değil, yapma güzel. Sen insanı güldürürsün. Avni Anıl'ın güftesi Rüştü Şardağ imzalı Nihavend şarkısında İstanbul Radyosu'nun kıymetli sanatçısı Serap Kuzey bizlerle birlikteydi. Avni Hoca tabii ki yapmış olduğu eserlerle Türk müziğine büyük bir miras bıraktı. Biz de yeni nesil olarak bu mirası seslendirerek, sizlerle paylaşarak devam ettirmeye çalışıyoruz, gayret ediyoruz. İnşallah gelecek nesillere de aktarmaya çalışacağız. Evet efendim, birlikteliğimiz devam ediyor. Yine nostaljik bir paylaşımla bu defa konuğumuz Yaşar Özel oluyor. Hem aşkı hem de yarım kalmıştı birkaç sade dizeyle böylesine etkili anlatan bir İrfan Özbakır şarkısına kulak vereceğiz. Nihavend Eser'in güftesi Ergun Evren imzalı. Hani yosun rengi gözlerin olacaktı senin? Hani düşlerime gelecektin yağmurlu bir Nisan akşamında? Hani ansızın dönecektin?

Şekip Ayhan Özaş'ın Nihavend eserini İzmir Radyosu sanatçılarından Lale Mumcu Başel seslendirdi. Bu kayıtta sanatçının güncel düzenlemelerle dinleyicisiyle buluşturduğu eserlerden biriydi. Efendim şimdi 90'lı yıllara uzanacağız. Zeki Müren'in sesiyle çok özel bir şarkıya kulak vereceğiz. İlk olarak 1991 yılında dinleyicisiyle buluşan ve bir seri olarak yayınlanan Zeki Müren Dünden Bugüne albümlerinden 6.sında yer alan bir Kamuran Yarkın şarkısı. Nihavend Esen'in güftesi Doğan Işık Saçan'a ait. Sen kimseyi sevemezsin, sevmeyeceksin. Rüzgarların önünde kuru bir yaprak gibi sürükleneceksin.

İlk olarak 1953 yılında Ankara Radyosu'nda profesyonel sanat yaşamına başlayan ve o yıllarda Ankara Devlet Konservatuvarı'nın hocalarından ders alan ve ilk planı da 1957 yılında Bir Rüzgardır Gelir Geçer Sanmıştım başlığıyla yayınlayan

şarkısını seslendirdi. Bu şarkıyla günümüz daha da renklendi zannediyoruz ve nostalji rüzgarına devam ediyoruz değerli dinleyenler. Şimdi Behi Aksoy'a kulak vereceğiz. Bizi sesiyle, icrasıyla Yeşilçamlı yıllara götürecek yeniden. Gözlerin isimli 1996 tarihli albümde yayınlanan bir Saadettin Öktenay şarkısıyla dinliyoruz sanatçıyı. Nihavend Eser'in güftesi Turgut Yerkent'e ait. Tövbeler Tövbesi.

Sıyla bizlerle birlikteydi. Beste ve güftesi Yıldırım Gürses'e ait Nihavend makamında bir eser. Tabii ki bu şarkı ülkemizin sınırları içerisinde çok sevilirken yurt dışında da çeşitli gruplar tarafından seslendirildi. Bunlardan bir tanesi de Amerikalı bir grup olan Pink Martini. Hatta 2014 yılında ülkemizi ziyaret ettiklerinde Belkıs Özener'i de sahnelerine davet etmişlerdi ve bu eseri beraberce seslendirmişlerdi. Tabii ki Türk müziğimiz çok zengin, makamsal bir yapıya sahip değerli dinleyenler. Bu anlamda da dünyadaki çeşitli grupların, alternatif müziklerle uğraşan grupların da çok dikkatini çekmekte. İnşallah bundan sonraki yıllarda da bizler Türk müziğimizi yurt dışında da en güzel şekilde tanıtmaya ve Türk musiki sanatımızı dünya sanatları içerisinde yükseltmeye, parlatmaya devam edeceğiz. Şimdi gelin yine o güzel şarkılardan birine kulak verelim. Bir Şekip Ayhan Özışık şarkısında Ela Altın'ı dinleyelim. Biliyorsunuz Ela Altın sanat yaşamında 60 yılı geride bırakan bir efsane. Seslendirdiği eserlerle, başrolünde oynadığı filmlerle Türk milletinin gönlünde taht kuran bir sanatkar. Biz de kendisine sevgilerimizi, saygılarımızı yolluyoruz ve bu güzel Rast şarkıyı onun sesinden dinliyoruz. Belki bir sabah geleceksin, lakin vakit geçmiş olacak.

Bahar gelir, bülbül öter, yârim gözlerimde tüter. Gülden Sarı Kahya, dramalı Hasan Asgülel'in Rast şarkısını seslendirdi bizlere. Rast makamındaki eserlerle zaman yolculuğumuz devam ediyor. Şimdi İzmir Radyosu'na uzanıyoruz. Selim Öztaş'ın 2002 yılında seslendirmiş olduğu bir Necip Mirkelamoğlu şarkısına kulak veriyoruz. Bu şarkıda hepimizin çok bildiği, aşina olduğu bir eser ve zannediyoruz özellikle nakarat bölümünde hep birazdan sizler de seslendireceksiniz. Gül ağacı değilem, her gelene eğilem.

Özellikle 80'li ve 90'lı yıllara yapmış olduğu albümlerle ve sahne çalışmalarıyla damga vuran ve ilk profesyonel yaşamına 1966 yılında Ankara Radyosu'na başlayan değerli sanatçı Hülya Sözer'i dinledik. Kalbim Seni Özler diye seslendi sanatçı dramalı Hasan Hasgüler'in Rast şarkısıyla. Birlikteliğimizde şimdi Zeki Duygulu'nun Uşak eserinde kıymetli sanatçımız Sami Aksu bizlerle birlikte olacak. Selam vermeden gelip geçersin, mahzun kalbimi delip geçersin diyecek.

Yanakların çiçektir, gönlün bir kelebektir, kalbin sana petektir, sen de onun balı ol. 1970'lerin sonunda Müzeyyen Senar tarafından da seslendirilen bir Saadet'in kaynak şarkısında Samime Sana'ya kulak verdik. Dinlediğimiz Uşak makamındaki şarkının güftesi Reşat Özpirinççi imzalıydı. Evet, programımıza devam ediyoruz değerli dostlarımız. Uşak makamının kardeş makamlarından biri olan Hüseyini makamında bir eser dinleyeceğiz. Mehmet Bitmez'in güftesi Uğur Gül'e ait şarkısında Faruk Tınaz'ı ağırlayacağız. Sanatçının 1991 tarihli şarkısını paylaşıyoruz sizlerle. Bu akşam gurbet elde yine gönlümü yaktın, veda ederken bana ömrümü çalan yıllar.

Hareketli bir Uşak Türküde Nusret Yılmaz'ı konuk ettik. Sanatçının bu kaydı 2014 yılında yayınlanan solo albümünde yer alıyordu. Biz de keyifle paylaştık efendim. Yine günümüz renklendi bu harika yorum ve harika eserle. Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Yayınımızın şimdiki bölümünde Hicaz makamında şarkılarla sürdüreceğiz yolculuğumuzu. Ve Türk musikimizin ustalarından biri Vedat Çetinkaya bizlerle birlikte olacak. Sanatçının güftesi Aşkın Tuna'ya ait olan Hicaz makamındaki bestesi sesini dinleyeceğiz beraberce. Bu dinleyeceğimiz eser Vedat Bey'in 2018 yılında yayınlanan ve 2 CD'den oluşan Altın Şarkılar isimli albümünde de yer alıyor. En güzel duygularım, gençliğim, umutlarım, geçip giden yıllarım, sen bendeki her şeysin.

Güncel eserlerle programımıza başlamıştık. Melahat Gülses'ten dinlediğimiz bu şarkıda sanatçının 2003 yılında yayınlanan Hüznün Hikayesi isimli albümünde yer almaktaydı. Güfte Hüsamettin Olgun, beste Şahin Çangal imzalıydı. Bir lodos gibi esti sevgin gönlüme, ne varsa alıp gitti sevgiden başka dedi sanatçımız. Şimdi ise 1997 yılında bir mola verelim. Zekai Tunca'nın Vazgeçilmez Bir Sevdayı konu aldığı Hicaz şarkısını dinleyelim. Beste ve güfte yine sanatçımıza ait. Akşamları aklım ayırır bizi, hayırlısı neyse olsun derim. Sabaha varmadan bir sızı, hayrını şerrini görmez göz.

Sevdanın son bir durağı var mıdır, yoksa kimileri için sevda sonsuz bir yolculuk mudur bilinmez. Ancak Hasan Eyle'nin 2013 yılında yayınlanan Hüzün albümünde Halil Gürdal İnan'ın bestesi ve Vural Şahin'in güftesiyle sanatçı bize sevdanın yolunda son durağımsın dedi. Yıllarca bıkmadan gelirim sana diye ekledi ve en sonda bir ömür boyu mutluluklar diledi. Evet efendim, güzelliklerle veda edebilmek de en büyük erdemdir diyoruz ve yine sevdaya dair özel bir şarkıya kulak veriyoruz. Bir Saadettin Öktenay bestesine. Hicaz makamındaki dinleyeceğimiz bu eserin güftesi Turhan Oğuzbaş'a ait. Gönül yazarın 1993 tarihli Kırmızı Gül'ün Alıvar isimli albümünde yer alan bir kaydı sizlerle paylaşıyoruz. Yaşamak yalan belki, yalan delice sevmek. Gözlerin, dudakların, o yeminler hep yalan.

Nesin Sipahi bizlerle birlikteydi. Yesare Asım Arsoy'un unutulmaz Hicaz eseriyle günümüzü renklendirdi. Sanatçı bu eseri ilk olarak 1971 yılında yayınlanan 45'lik planında seslendirmiş. Ön yüzünde bu sevilen şarkı varken diğer yüzünde ise Hasret, bir diğer adıyla Aç Bana Kalbini isimli şarkı yer almaktaymış. Ve 2000 yılında bu sevilen eser yeniden düzenlenerek dinleyiciyle buluşturulmuş efendim. Biz de bu güncel düzenlemeyi sizlerle paylaştık. Şimdi ise 1993 yılında yayınlanan bir Yüksel Uzel albümünden Hüsnü Üstün'ün güftesi Hasan Kakuş'a ait eserini dinleyeceğiz. Albüm adı Sensiz Bu Yaz, sevilen eserin ismi ise Bir Akşam Oturmaya Bize de Gel.

Nalan Altınörs'ün 1991 tarihli Sev Beni albümünden beste ve güftesi Suat Sayın'a ait sevilen eseri dinledik. Evet, biliyorsunuz sevgili dinleyenlerimiz, günümüzde öncelikle 90'lı yıllardaki pop müzik türüne dikkat çekilse de o yıllarda aynı zamanda birçok kıymetli sanatçımızın yayınladığı Türk müziği albümleri de geniş dinleyici kitlelerine hitap etmekteydi. 90'lar çocukları ve gençleri de şimdinin yetişkinleri olarak bu sayede halen bu özel eserleri biliyorlar, aşinalar. İnşallah 2000'lerin bu ilk çeyreğinin sonunda da gençlerimize, çocuklarımıza musiki sanatını sevdirmeye devam ederiz. Onların musiki sanatının eserlerine aşina olabileceği yeni çalışmalarda inşallah en kısa sürede gelir diyoruz. Ve yine harika şarkılarla birlikteliğimize devam ediyoruz. Şimdi Sevim Deran bizlerle birlikte olacak. Güftesi İlhan Behlül Pektaş'a ait Kürdili Cazkar makamında bir Avni Anıl şarkısı seslendirecek sanatçı. Sen körfeze geldiğin zaman yıldızlar güler, susar deniz, susar rüzgar, susar birer birer.

çiçek nedir görmeden bozkırlara dalmışsan, çaldığın kapılardan hep nasihat almışsan, üstelik bu alemde aşktan mahrum kalmışsan, desene ki güzelim sen hiç yaşamamışsın. Bu güzel dizeler Sedat Ergintuğ imzalıydı. Kürdilici Asker makamındaki sevilen eserin bestesi ise Selahattin İçli'ye aitti. 2001 yılının Ağustos ayında 86 yaşında aramızdan ayrılan değerli İnci Çayırlı'nın sesinden dinledik. Zaman yolculuğumuzda şimdi yine geçmişe uzanıyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. Yavaş yavaş da programımızın sonlarına yaklaşırken Yaşar Özel'e kulak vereceğiz. Sanatçının 1971 yılı plağında yorumladığı ve yayınlanan bu plağa da adını veren bir Selahattin İnal bestesi. Güftesi Sırrı Uzun Hasanoğlu'na ait. Dertleri zevk edindim, benden eşe ne arar? Elem dolu kalbimden gitmiyor hatıralar.

çok özel bir ses Yaşar Özel bizlerle birlikteydi. Sanatçı 1971 yılında Planda seslendirmiş olduğu bir Selahattin İnal şarkısıyla konuğumuz oldu. Kürdeli Cazgâr makamındaki bu şarkının güftesi ise Sırrı Uzun Hasanoğlu'na aitti. Aynı zamanda değerli sanatçının albümüne de adını vermişti bu şarkı ve 1996 tarihinde yeniden düzenlenerek dinleyicilerle buluşturuldu. Biz de bu kaydı sizlerle paylaştık ve bu güzel eserle de ne yazık ki bir yayının sonuna geldik değerli dostlarımız. Bugün de şarkıların dilinden konuştuk, hüzünlendik, coştuk, ritim tuttuk, bazen heyecanlandık ve bir yayının daha sonuna geldik. Biz Türk müziğimizin eşsiz nameleriyle her gününüzü renklendirmeye devam ediyoruz. Yarın yeniden bu mikrofonda olacağız. Teknik yönetmenimiz sevgili Tamer Yılmaz ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e en güzel dileklerle yarın görüşmek üzere huzurlarınızdan ayrılırken sizlere Avni Ana'nın güftesi Reşat Özbirinci'ye ait Kürdeli Cazgâr makamındaki şarkısında Ayşe Tunalı ile baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın.

geçmiş zaman olur ki. Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.